Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde, seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34. Sözün

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mut'ali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: Siyutu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: Mani olan Allah. Elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah. Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

çok sabırlı olan Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, bana yardım et. Aleyhimde olanlara yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhimde olana zafer verme. Lehime tuzak kur. Aleyhime tuzak kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı bana yardım et. Rabbim, beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tövbe eden kimse yap. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. Tirmizi, Deavat 114.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Malik, Dua 508.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, dua 135.

0: gören Allah. Allah, Allah, El-Hakem ya Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Alim ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Radyo Nida. Radyo Nida.
1: Şam Camii'ndeyiz ama şimdi değil. Simsiyah hatların yelelerinden, vefasızlığın tuttuğu günden yıllar sonra. Şam Camii'ndeyiz ama şimdi değil. Toprağın Ehl-i Beyt kanıyla sulandığı günden yıllar sonra. Şam Camii'ndeyiz ama şimdi değil. Zeynep'in sözlerinde latife, gözlerinde yaş kuruduktan sonra. Şam Camii'ndeyiz ve o da camide. O ki adı anılmaya bile değmez aslında. İsim var ki insana Allah'ı anlatır. İsim var ki duyulunca zulmü hatırlatır. Şam Camii'ndeyiz ve Yezid de camide. Zalimin imamı Ehl-i Beyt'e hakaretler ediyor. Resulullah'ın ehline dil uzatıyor. Hem de Resulullah'ın minberinde. Ve biri var, ayağa kalkıyor. Evet, biri var ayakta. Sanmam ki o ayağa kalkınca Seyyidina Hamza Uhud'da yatıyor olsun.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d'aveti t-tâmmeh والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Sözün özü. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah dostlarının sünnetlerine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değildir. Bunun üzerine ona Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nedir denildi. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir dedi. Allah dostlarının sünneti nedir denildi. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır dedi.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

Buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mesteden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

ermek istersen o şahın himmetü imdadına, canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbimden silme.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünmektedir."

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma İnsanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Saniyeler, dakikalar, saatler derken zaman doldu ve yeni bir program vakti de geldi. Radyo Nida 107.3 frekansında bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Nida'dan Gönüllere programında yine her birimiz için yararlı bir konuyu seçtik. Üzüm üzüme baka baka kararır denir değil mi? Kimlerle arkadaşlık ettiğimize, kimlerle oturup kalktığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hele hele bundan yüzyıllar öncesinden çok daha buna dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle bir devirdeyiz ki, zihnimiz onca bombardımanın altında öyle bir inliyor ve kafamız karışıyor ki, bugün doğrular, yanlışlar, iyiler, kötülerin tanım olarak birbirine karıştığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve her an ayağımızın kayma riski var. Cidden şu imtihan dünyasında 3 saniye sonra ne olacağını bilmiyoruz. Neyle imtihana tabi tutulacağız? Elbette böyle bir zamanda ki adına da zaten büyüklerimiz ahir zaman demişler, bugünün arkadaşlığı, fiziksel bir arkadaşlık olmasa da illaki, kimi takip ettiğin, kimi dinlediğin, kimlerle beraber olduğun, neleri isteyerek veya istemeyerek desteklediğin, neye kazandırdığın, neye hizmet ettiğin çok ama çok önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir gün buyurdu ki, kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Evet, bir Müslüman, kadın veya erkek, kimin yanında, kimlerin yanında, kimin safında yer alıyor, kimin tarafında yer alıyor, bunu ahiretini düşünerek belli etmesi ve tercihte bulunması gerekiyor. Gerçekten de öyledir. Okuduğumuz o kıssadan hisselerde, hikayelerde, eserlerde hep ne geçiyor? İnsanı doğru yola ya da yanlış yola da götüren, değer verdiği, beraber oturup kalktığı insanlar oluyor. Genelde böyle. Yani eğer yanında olduğumuz, fiziksel olarak olmasa da takip ettiğimiz, beraber olduğumuz, aynı görüşü paylaştığımız, desteklediğimiz kişi veya kişiler veya görüş hayırlıysa, Allah'ın izniyle, onların vesilesiyle selamete erebiliriz. Tam tersi olursa, bugün her ne kadar onlar gibi yanlışlar içinde olmasak da, yarın aynı hataları, yanlışları yapmayacağımızın da bir garantisi yok. İyilerle beraber olursak, hayra gönüllü oluruz, oraya meylimiz olur. Kötü kimselerle beraber olursak da, adı üzerinde kötülüğe ve batıla yönelmiş oluruz. Şunu kabul etmek lazım. Biz insanlar elbette beraber olmak için, birbirimizde istişarede bulunmak, yakın olmak, yakınlık kurmak ihtiyacındayız. Bunda bir yanlış yok. Çünkü yalnızlık insan için değil, zaman zaman yalnızlık kafayı dinlemek için, tefekkür etmek için, zikretmek için güzel. Ama genel manada yalnızlık insana has bir durum değil. Buraya kadar normal. Elbette çevremiz olacak, arkadaşlarımız olacak. Ama şunu da unutmayacağız, etrafımızdan çok etkileniyoruz. Sevdiğimiz insanın veya insanların hali nasıl? Oturup kalkması nasıl, konuşması nasıl, olaylara karşı bakış açısı nasıl, nasıl tepkiler veriyor, bunları da ne yapıyoruz, etkileniyoruz ve hemen aklımıza kazıyoruz. O yüzden kimlerle yakınlık kuracağımıza dikkat etmek lazım. Bunu bildikleri için olsa gerek, bazı insanlar da hep böyle duymuşsunuzdur, dağlara çekilmişler, mağaralara veya daha yalnız bir hayat yaşamaya çalışmışlar. Hakim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnızlık kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih bir arkadaşsa yalnızlıktan daha iyidir. Yani yalnız kalmaya çalışma, elinden geldiğince araştırmaya çalış,
bir kişi de olsa en azından şu şu şu yanlışları olmayan, seni kötülüğe sevk etmeyen bir arkadaşın olsun. Peki bu insanları nasıl tanırız? Arkadaşlar, bugün için en kısa tabir şu olabilir. Sana eğer bir derdin, sıkıntın olduğu zaman dinleyebiliyorsa bu çok güzel. Ama yetiyor mu, yetmiyor? Hayırlı dost kimdir biliyor musun? Senin yanlışını orta yerde söylemeden, seni reklam etmeden, senin eksiklerini, hatalarını yanındayken, birebir senin kalbini kırmadan, gel kardeşim, bak henüz vaktim var. Şu şu yanlışlarını düzeltmeye çalış. Bak benim de yanlışım var. Tembelliği bırakalım. Şu yanlıştan vazgeçelim. Şunu dinlemeyelim, şunu dinleyelim. Şunu izlemeyelim, şunu izleyelim gibi tavsiyede bulunan insanlardır. Tam tersine, vur patlasın, çal oynasın, aman boş ver, şu kısacık ömrümüzde bunun keyfini çıkaralım diyen kesinlikle olmamalıdır. Zaten böyle insanların ekseriyeti de iyi gün dostlarıdır. Kendi ahiretini, dolayısıyla senin de ahiretini önemsemeyen bir insan, sadece eğlenceye ve dünyadaki konuma, gösterişe, ilgi alakaya bakar. Yalnız birçok insanın başına gelen bir sıkıntının senin de başına gelmesi muhtemeldir. O da nedir? Yarın öbür gün o iyi gün dostunun en ihtiyaç duyduğun zamanda seni yalnız bırakıyor olmasıdır. İnsan iyiyken, insan mutluyken veya kendini kandırdığı o anlarda her neyse etrafında birilerini bulabilir. İnsan düştüğü zaman dostunu anlar. İşte o yüzden bizi yoldan çıkarmak için yüzümüze gülen, nefsimizin hoşlandığı şeylere bizi davet eden insan gerçekte bizim dostumuz değildir. Kendisi ve bizim için bize küçücük bir iyilik yapmak, belki yanlış gittiğimiz o yoldan bir metrede olsa uzaklaştırmaya çalışmak için nefsine ağır gelse de, seni kırmadan ama doğru konuşarak ikazlarda bulunan bir insan, evet, senin sadece bu dünyanı değil, ahiretini de düşünen insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam da bu konuda iyi ve kötü arkadaşın ne durumda olduğunu çok lezzetli bir hadis-i şerifte bizimle paylaşıyor. Buyruluyor ki, iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan ikram eder veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince o ya senin elbiseni yakar yahut da onun pis kokusu sana sirayet eder. Burada verilen örnek insanların geçimleri için hangi işlerde çalıştığı değil. Bir tarafta insanı memnun eden bir şey, diğer tarafta insanı rahatsız eden bir durum anlatılmış. Bir eserde okumuştum, ne kadar güzel bir örnek. Diyor ki, bir kuş düşünün, o kuş kendi cinsiyle, kendi gibi olanlarla uçtuğu gibi her insanın mizacı da kendine yakın bir mizaçla huzur bulur. O zaman yakınlık kuracağın insanlar arasında maddi olarak fiziksellik bakımından irtibatta değil, kalben beraber olmaya çalış. Yani şu bu noktalarda gülüyoruz, eğleniyoruz ama bu burasıyla ilgili. Kılık kıyafetimize bakıyoruz işte, benzer şeyleri giyiyoruz, alışveriş yapıyoruz, kafamız çok uyuyor birbirine. Peki ahiret düşüncesi, yani kalbin ne kadar benziyor? Ona dikkat et, buyruluyor. Ve bir Müslüman, iman ve ahlakını korumak için sadece oturup kalktığı insana değil, çevreye de dikkat etmeli. Günümüzün sosyal medya kullanımı, televizyon veya internetteki o zararlı programların ne kadar çoğaldığını lütfen hatırlayın. Artık bunlar da bizim için bir arkadaş gibi değil mi? Hatta küçücük çocuklarımız dahi anne babasının istediğini yapması için bir rüşvet gibi eline tutuşturulan telefon veya tabletle onay veriyor. Neredeyse artık çocuğu bir şeyleri yapmak için ikna etmeye çalışmak
boşa kürek çekmek gibi oluyor fırtınaya karşı. Böyle bir zamanda sadece etkilenen o çocuklarımız değil, bizler de etkileniyoruz. İnsan kendine bir kıyafet alacağı zaman dikkat ediyor. Aman bir yırtığı var mı? Üzerinde bir lekesi var mı? Zaten para veriyorum, bir de herhangi bir kusuru olmasın. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne yaparız? Kardeşim, böyle bir kusuru var bu ürünün. Bunu iade etmek istiyorum veya bir yenisini almak istiyorum diye. Bir yerden simit aldınız. Simitte bir kusur olduğu zaman yemeye devam etmeyiz. Kusurlu olduğunu bile bile bunu yapmayız. Gider tepkimizi ortaya koyarız. Meyveleri alırken, sebzeleri alırken pazardan çürük olanları almayız, değil mi? Mümkün olduğu kadar. Şimdi bunlara bu kadar dikkat eden biz, bizi etkilediğini bildiğimiz, garanti olan arkadaşlık, dostluk ve ardından gittiğimiz insanlarda bu ölçüyü, bu hassasiyeti, bu titizliği neden göstermiyoruz? Kur'an-ı Kerim'de İyilerle beraber olmak öyle anlatılıyor ki, hemen Tevbe suresinde ve En'am suresinde buyrulan iki ayet mealiyle örneklendirelim. Buyruluyor ki, ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ve zalimler topluluğuyla oturma. Hatırlayın, biz çabuk etkileniyoruz ve taklit etme yeteneğimiz var. Küçücük çocuklardan tutun da, çocukluğunuzu hatırlayın, koca koca insanlara kadar bu böyledir. Peki neleri taklit ediyoruz, nelere özeniyoruz? Bu ikiye ayrılıyor. Elbette iyiler ve kötüler. Yani hem yararlı şeyler de olabilir, düzgün bir fikre, düzgün bir insana, hem dünyana, hem ahiretine yarayacak bir şeye özenebilirsin. Bu sadece dini şeyler olmak zorunda değil. Çok affedersiniz, yere tükürmemek gerektiği, etrafa çöp atmamak gerektiği, insanlara faydalı olmaya çalışmak gibi gibi gibi. Birçok şeyi öğrenebiliriz birisinden ve bu konularda bizden daha duyarlı olduğunu gördüğümüz birine özenebiliriz. Bu çok güzel bir şey. Ama bir de bunun menfi tarafı var. İşte biz burada hangi tarafı seçeceğiz? Tamam, taklit edeceğimizi biliyoruz. Kimi taklit edeceğiz? Bu bizim manevi seviyemize göre belli oluyor. Peki, salih olmaya çalışan kadın ve erkekler neleri takip ederler? Kimlere özenmeye çalışırlar? Tam tersi istikamette giden, hayatın sadece buradan ibaret olduğunu, hiçbir değerin, kanunun, kuralın olmadığını, kendi isteklerinin dünyanın en önemli konusu olduğunu düşünen insanlarsa neyi taklit ederler? Buyurun siz düşünün. Birbirimize benziyoruz. Gitgide bu benzeyiş artarak devam ediyor. Sonra sadece bir takım benzerlikler değil, bir bakıyoruz tam aynısı olmuşuz. Artık kime özendiysek, kimle oturup kalktığımıza dikkat edeceğiz. Yine bir hak dostunun müthiş bir tespiti var bu konuda. Ne diyor? Evladım, kulun kalbini temizlemesi, tamir etmesi, düzeltmesi, huzura kavuşturması için salih insanlarla beraber olması kadar faydalı bir şey yoktur. Ama tam tersine evladım, bir kulun kötülerle oturup, onların işlerine bakıp, zamanını onlarla geçirmesi kadar da zararlı bir şey yoktur. Şunu da unutmayacağız, Rabbimiz Celle Celaluhu elbette her şeyden daha fazla bizi tanıyor. Bizi yaratan Celle Celaluhu eksiklerimizi biliyor, sınırlarımızı biliyor, yapabileceklerimizi biliyor. Biz yarın, ya Rabbi ben de şuna uydum, o beni kandırdı diyemeyeceğiz. Desek de bunun bir bağlayıcılığı olmayacak, ama biliyoruz ki nefsine ne kadar hoş gelse de, kötülere uymayan, her ne kadar zor olsa da doğru yolda gitmeye çalışanları takip edenler, onları örnek alanlar da var. Demek ki her şey aslında bizim seçimimiz. Peki biz kendi kusurlarımızı o arkadaş dost dediklerimizden
duyduk mu, sevinenlerden mi, yoksa buna müdahale edenlerden mi oluruz? O kadar kolay olmasa gerek değil mi? Şimdi şurada kendi aramızda konuşuyoruz. Bizim hatalarımızı birisinin söylemesi bizi mutlu eder mi? Hazreti Ömer'i eder radıyallahu anh. Diyor ki, en çok sevdiğim kimse bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir. Hatta hatırlarsınız bir hutbesinde yeni halife olmuş, herkes pür dikkat kendisini izliyor. Eğer dedi ben adaletsizlik yaparsam Allahu Teala'nın çizdiği kanunları, kuralları ola ki terk edersem ne yaparsınız diye sordu. Ne dediler onu izleyenler, dinleyenler biliyor musunuz? Ayağa kalktılar. Öyle bir şey olursa seni kılıcımızla düzeltiriz, doğru yola getiririz. Bunu kime diyorlar? Müminlerin emiri, başkanına diyorlar. Peki Hazreti Ömer radıyallahu anh ne dedi? Tebessüm etti, Allah'a hamd etti. Ya Rabbi sana şükürler olsun, böyle bir bilinçli ve sana samimiyetle inanan insanlarla beraberim. Evet, bize ağır gelebilir ama ne kadar ağır da olsa gerçekler böyle. Bilal bin Sa'd rahmetullahi aleyh de diyor, senin dindarlığını arttıran dost, her karşılaştığında avucuna birer birer altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Yani bir tarafta menfaat var ama dünya, öteki tarafta da ahiretine yatırım yapmanı tavsiye eden, hatta faydada bulunan bir dost. Yine ne deniyor? Salih insanlarla dost olmaya çalış. Çünkü kervan ne kadar kalabalık olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır. Dostlarınızı sıkça ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar diken ve çalılarla kaplanır. Arada halini hatırını sor, küçük tefek şeylerden dolayı küslük sakın çıkarma. İlim meclislerine de gerçekten sizi ahirete, o ahiret düşüncesine hazırlayan insanların programlarına, yayınlarına veya onların yazmış olduğu o yöndeki eserlerine müracaat etmek lazım. Artık her şeyin daha kolay olduğu bir devirde yaşıyoruz. Bundan 100 yıl öncesinde şu an olduğu gibi iletişim kolay değildi. Dünyanın neresinde ne haber var, menfi veya müsbet bilemiyorduk. Hamdolsun bunu iyi yönde kullanırsak ne güzel bir nimetle karşı karşıyayız. Artık onlarca kilometre, belki yüzlerce kilometreyi aşıp da bir sohbet dinlemek için onca yol meşakkatine katlanmaya lüzum yok. Hemen elimizdeki bir telefonla, bir laptopla neyse, ya internet sitesinden, ya bir sosyal medya kanalından, ya da bir kitap okuyarak, radyoyu dinleyerek vesaire bunlara erişebiliyoruz. Bundan bilmem kaç yüz sene önce yaşamış alimlerin eserlerini bir saatte, bir buçuk saatte hiç zahmete girmeden özetini dahi olsa dinleyebiliyoruz. O açıdan bazen insanın kalabalıklar içerisinde yalnız kaldığını da, bu gerçeği de unutmadan, zaman zaman da olsa, madem iyi bir çevrem yok, o zaman dört duvar arasında kendimi kapatırım değil, öğrenebileceğin, ulaşabileceğin neler varsa onların yararlı olanlarını seçip onlara kulak vermek veya onları izlemek, okumak yine güzel bir tercih olabilir. Diyorlar ki, akıllı bir insan düşük ahlaklı ve dini yönden hem bilgisi hem de ameli olmayan insanlardan kendisini hem de yakınlarını korumalıdır. Mümkün mertebe yapabildiğince mesafeli olmalıdır. Çünkü kişi kiminle yakınlık kurarsa onun hali ve onun ahlakı kolay bir şekilde kendisine geçer. Ve bir uyarı var. Bir adam görünüşte her ne kadar güzel ahlaklı olsa da bile bile vicdansız, kötü huylu adamları dost edinirse ahlaksızlıkta
onlarla müşterek sayılır. Yani evet, ben kötü insanlarla beraberim, günümü gecemi onlarla beraber yaşıyorum ama kendim iyi bir insanım. Belki de sen öyle zannediyor olabilirsin. Belki çoktan gönlün onlara meyletti de haberin olmayabilir. Tabii burada şu üç günlük imtihan zemininde dünyada bilinmek, dünyada konum sahibi, itibar sahibi olmak için neleri görüyoruz? Bazen İslam düşmanlarına yakınlık göstermeye çalışanlara, onlara destek olanlara, menfaati olduğu için, ya içimden aslında böyle düşünmüyorum ama deyip de onlara destek verenlere de şahit oluyoruz. Peki ne için bunlar? İtibar için, şu kadar para için, şöyle bir ev, böyle bir daire, bilinmek için. Ama ne buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de? Asıl izzet ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. İnsan için övünülecek bir şey varsa Müslüman olmasıdır. Eksikleriyle, evet hata günahlarıyla beraber. Bunun dışında şöyle güzelim, böyle yakışıklıyım, böyle zenginim, çok maharetliyim, çok okudum, çok yazdım, çok gezdim demenin bir anlamı yoktur. Eğer Allah Teala'ya samimi olarak inanmıyor ve elden geldiğince yapmamız gerekenleri yapmıyorsak. Ve son olarak şunu da hatırlayalım hep beraber. Kalabalığa uymak diye bir tabir de var, değil mi? Mesela bize bir şey söylendiği zaman, İbrahim niye böyle bir şey yapıyorsun? Diyorum ki, ama onlar da şöyle yapıyor, bunlar da böyle yapıyor. Yani toplumun geneli, ekseriyeti, çoğunluğu ne yapıyorsa sanki doğruymuş gibi anlıyoruz. Halbuki yaratılan insanların çoğunluğunun cehennemde olacağı zaten aktarılıyor. Bu ne demektir? Güzelim koyunlar vardır, koyun sürüleri. Bilmiyorum, hiç izlediniz mi? Bir belgeselde izlemiştim. Araştırıyorlar, koyun sürüsünden bir hayli eksik. Sonra bakıyorlar ki bir tanesinin ayağı kayıyor, neredeyse uçurum gibi olan bir yerden düşüyor. Onun arkasından da aynı yoldan ilerleyen diğer koyunlar da düşüyorlar. O oradan gidiyor diye onların da ayağı takılıyor. Sonra belgeselde bunu araştırdıktan sonra teste tabi tutuyorlar. Gerçekten böyle bir şey var mı diye. Koyunları besliyorlar. Bir süre beraberler. Sonra aradan bazı koyunları farklı yerlere yönlendiriyorlar. Bu sefer koyunlar ikiye ayrılıyor. Ve sonra şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkıyor. Öndeki koyun takip ediliyor. Onun başına gelen, onu takip edenlerin başına da geliyor. İşte bir örnek. Hasılı, kimin ardından gidiyoruz? Hangi sürüye dahiliz? Biz kimlere öncülük ediyoruz? Benim gittiğim yol neresi? Bu yolun sonu nereye çıkar? Şöyle kendi kendime eğri oturup doğru konuşarak derler ya. Düşündüğüm zaman şu anki gidişatım nereye doğru? Elbette bilemem, cennet veya cehennemlik miyim? Ama gidişata göre yönüm ne taraf? İzlediğim, dinlediğim, takip ettiğim, destek verdiğim, arkalarından koştuğum, görmeden edemediğim insanlar kimlerden oluşuyor ve bana neyi anlatıyorlar? Dostum, arkadaşım veya ardından gittiğim insanlar baktığın zaman sana neyi hatırlatıyorlar? Onlara baktığın zaman, onun sesini dinlediğin zaman sana nasıl bir duygu veriyor? Nefsinin hoşuna mı gidiyor, gitmiyor mu? İyilik mi, kötülük mü? Ahireti unutup dünyaya dalmak mı, yoksa dengeli gidebilmek mi? İşte karar bizim. Acizane, hem konuşan şu kardeşiniz konuştuklarını kendine anlatıyor, sonra siz kıymetli dinleyenlerine anlatıyor. Unutmayalım, anlatan anlatılanlardan bu konularda daha başarılı değildir. Böylelikle geldik bir programımızın daha sonuna. Yüce Rabbimden Celle Celaluhu hem kendim hem sizler için mağfiret niyaz ediyorum. Eğer anlattıklarım şu yarım saat içerisinde
hakikate yakın olmuşsa, biliniz bu Allah Teala'nın lütfuyla ve vermesiyledir. Eğer hata ettiysem bu kendi nefsimdendir. Benim cehaletimdendir, belki de şeytanın vesvesesindendir. Dolayısıyla siz kardeşlerime öğüt verip de kendimi unutmaktan da kendime bu öğütleri verememekten de Allah Teala'ya sığınırım. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının bir sonraki bölümünde buluşmak ümidiyle. Eleştiri, öneri, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umre

Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür.

canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden Lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Nida.
8: Kelebekler
7: hayatın uçan, sırrını anlayanlara.
8: Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adınla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

0: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun, salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda yine Envarül Kulüp isimli eserde zikredilen kelamları, ayet-i kerimeler, tefsiri şerifler, hadisi şerifler, büyüklerin kelamları, bunları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman hatırlatıyoruz, bizler radyo programcısıyız, hoca değiliz ama inşallah bu fakirin ağzından ehli sünnetin dışında bir kelam duymayacaksınız. Bu dersimizde inşallah İbrahim suresinde zikredilen ayet-i kerimeler ile programımıza başlamış olalım inşallah. Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın nasıl bir mesel irade ettiğini görmedin mi? Güzel bir kelime, kökü sabit, dalları semaya doğru yükselmiş güzel bir ağaç gibidir. O güzel kelime, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadettir. O ağaç meyvesini Rabbinin izniyle her vakit verir. Allah-u Azimüşşan düşünüp ibret almaları için insanlara böyle misaller irat buyurur. Buyuruluyor ki, ey Allah-u Teala'yı tevhid eden diller ve Hakk'a gönülden inanan kullar, ey bu imanları sebebiyle ebedi saadete erenler, selamet yoluna girenler, Hakk'a varanlar, daha bu alemdeyken cennete girenler ve cennet güllerinden derenler. İyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Bu fani dünya aleminde en büyük devlet ve saadet, mal, evlat, rütbe ve makam değildir. Gerçi bu saydıklarımız da Hakk'ın büyük birer nimetleridir ama hiçbirisi baki ve ebedi olmayıp ölümle elden çıkıcıdır. Gelip geçicidir. Şu gerçeği sakın unutma buyuruluyor. Mal da, evlat da, rütbe ve makam da iyi kullanıldığı, Allah-u Teala'nın emirlerine, Kur'an-ı Azim'in hükümlerine, Resul-i Zişan'ın sünnet seniyelerine uygun olarak kullanıldığı takdirde büyük birer nimettirler, büyük birer saadettirler. Bunların birer nimet ve saadet olabilmeleri ancak iman ile mümkündür. İman sahipleri bu nimet ve saadetlerin gelip geçici olduğunu, eninde sonunda zevale mahkum bulunduğunu bilirler de, İman, ibadet, ihlas ve adalet yollarından sapıtmayarak onları ebedi alemde kendilerine ebedi saadet ve selamete iletecek birer vasıta olarak kullanırlar. Kıymeti dinleyenler, demek ki fani dünya nimetleri iman sayesinde insanı yüksek derecelere götürüyor. İman ile olmazsa maazallah büyük felakettir. Evet, dinsiz, imansız, ibadetsiz, Allahsız, peygambersiz kişilerin ellerinde bütün bu nimet şeklinde görülen şeyler aslında birer felakettir. Her ne kadar görünüşte süslü, sevimli, göz ve gönül oyalayıcı olsalar da gerçekte her biri ayrı ayrı öldürücü birer zehir gibidirler. Bu neye benzer bilir misin? Fevkalade güzel, her görenin aklını baştan alacak bir şuh ve fettan bir kadın gibidir. Bütün güzelliğine, şuhluğuna ve fettahlığına rağmen bu kadın frengi illetine müpteladır. Nefis o kadını çeker ve ona sahip olmak ister. Ne var ki o çok kısa vuslat anından sonra o hastalıklı kadından alacağın mikrop, nasıl ki bütün hayatın boyunca çekeceğin sonsuz ızdıraplara sebep olur ve hatta yedi göbek aşağı torunlarına kadar frengi illetini aktarırsa, biraz önce saydığımız nimet ve saadet gibi görünen şeyler de yalnız seni değil, evlat ve ahvadını da felaketlere sürükler. Oysa senin o alımlı çalımlı kadınla gezip dolaştığını görenler, işin iç yüzünü bilmediklerinden belki de sana özenirler, gıpta ve hatta haset ederler. Bilmezler ve düşünmezler ki vücuduna girip yerleşen o menhus mikrop seni için için kemirmektedir. Günün birinde belki de gözlerini kör edecek, ağzını ve burnunu kemirecek, seni insanlar arasında gezip dolaşamayacak hallere getirecektir. Şu kadar ki frengi hastalığı insanı mezara kadar takip eder ve orada nihayete erer diyelim. Saydığımız dünya nimetleri ise insanı burada bir felakete götürmese bile ebedi hayatını yıkar. Ebediyet alemindeki saadet ve selametini mahveder. Kısa ve açık bir deyimle ebedi hüsranına sebep olur. Onun için dünya nimetlerini yerli yerince kullanabilmek her kişinin işi değil, er kişinin işidir. Bu açıklamalarımızdan da anlaşılıyor ki bu alemde en büyük devlet iman devletidir, İslam nimetidir. Bu devlet ve nimete ermek için ise Allah-u Teala'ya kul ve Resul-ü Müştebaya ümmet olmak gerekiyor. Görmüyor ve anlamıyor musun ki bu dünyada malik olduğunu sandığın her şey, hatta elin, ayağın, gözün, kulağın, başın, karnın diye kendine ait zannettiğin vücudun bile yine bu alemde kalmaktadır. Azrail aleyhisselam ruhunu alınca malın, mülkün mirasçılarına kalır. Etini ve kanını yılanlar ve çıyanlar kemirirler, kemirdiklerini de toprak yer. Dört elle ve hiç ayrılmayacakmış gibi sarıldığın makamına hiç sevmediklerin otururlar. Senden boşalacak rütben kendisine kötü sicil verdiğin birisine verilir. Kasan, kesen, paran, pulun, ellerinde kalır ve yağma edilir. Bir ömür boyu gözünün içine baktığın eşin, dul, üzerlerine titrediğin yavruların yetim kalırlar. Buyuruluyor ki, ey aklım var diyen, aklıyla övünen kişi. Durumunu anlayabiliyor musun? Buradan götürebileceğin daima seninle olacak ve senin olarak kalacak, kabirde ve mahşerde işine yarayacak ancak ve yalnız imanın ve ibadet ve taatlerindir, hayırlı amellerindir. Uğurlarına bir ömür harcadığın, kendilerini besleyip büyütmek için binbir mihnet ve meşakkatte katlandığın sevgili evlatların ve bütün diğer sevdiklerinin bile üzerine birkaç kürek toprak attıktan sonra acele acele savuşup gittikleri o korkulu günde seni asla terk etmeyecek, sana yar olacak yalnız imanındır. Dünyanın son ve ahiretin ilk günü olan o gün ya ölürsün ya olursun. Ölmeye değil de olmaya bak. Zira olduğun takdirde başında iman tacı olduğu halde hayırlı amellerine tıpkı bir binek gibi biner, birer cennet libası haline geliverecek olan ibadetlerini eynine giyersin ve Allah Azimüşşan'ın fazl-ı keremiyle alemi berzahta rahata ve huzura erersin. Meleklerle, huri ve gılmanlarla görüşür, hembezm olursun. Kıyamete kadar bütün korkularından emin ve mahfuz bulunur, aynı huzur ve sükun içinde kabrinden kaldırılır, mahşer korkusuna, mizan tutkusuna kapılmadan, nar-ı cahimi tatmadan, saçını başını yolmadan, ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırıp, ellerini ısırmadan, şefaat-ı nebiye mazhar olur, cennet ve cemali bulursun. Bütün bunların aksi olarak, Allah korusun, imansız yaşar, zulmeder, ibadet ve taatten geri kalırsan, Hakk'ın emirlerini tutmaz, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmezsen, dünya hayatında seni sevenlerin hepsi, kabrinin başında sırayla nöbet tutsalar dahi, mezarının içinde korkunç ama aklın alamayacağı kadar çok korkunç bir karşılama ile karşılanırsın. Tahammülü mümkün olmayacak azaplara ve hakaretlere uğrarsın. Başucunda bekleşenlerin sana hiçbir faydaları ve yardımları olamaz. Sana şöyle derler: hani sen büyük adamdın, büyük makamlar işgal etmiştin, karşında herkes el pençe divan durmuşlardı, gazabına uğramamak için korkularından tiril tiril titreşmişlerdi. Özel muhafızların, bir dediğini iki etmeyen uşakların, hizmetkarların vardı. Nerede onlar? Neden yardımına koşmuyorlar? Neden seni bu azaptan kurtaramıyorlar? Hani seninle aynı sofrada yiyip içenler, yüzüne gülenler, hoşuna gitmek için şaklabanlık, dalkavukluk edenler nerede? Hani senin için seve seve canlarını feda edeceklerini söyleyenler, haklı haksız seni her yerde koruyup kollayanlar, üzerine toz kondurmayanlar nice oldu? Pek güvendiğin ve övündüğün malın, mülkün, paran, pulun, altınların, gümüşlerin nereye gitti? Hepsini bırakıp buraya, şu iki arşınlık karanlık çukurun içine yalnız başına mı geldin? Bak el sürdürmedin azametli başın, toz toprak içinde. Başucunda bekleşen yılanlar, çıyanlar, akrepler, böcekler, vaktiyle her şeye yükselten, her şeye yüksekten bakan o hışımlı gözlerini kemirmek için sıraya girmişler. Dünyayı idare edeceğini sandığın ve çok güvendiğin beynini aralarında bölüşmek için kuyruğa giren şu yaratıkları görüyor musun? Pamuk sünger döşeklere alışık olan nazik sırtın, kara toprağın üzerine nasıl da serilmiş. Çelimsiz bir sivrisineğin sokuşuna, böceklerin pirenin ısırışına dayanamayan kibar tenin, şimdi böceklere yem mi oldu? Gece yarısı ayaklanır, herkesi tatlı uykularından kaldırarak ilaç sıktırır, tüssü yaktırırdın. Ne oldu sana? Sen ki hiç yalnız yaşayamazdın, şimdi neden yalnız kaldın? Tat bakalım azabı nasılmış derler. Duhan suresi 49'da Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, tat bu azabı, zira sen bütün insanlardan ulu ve şerefli olduğun kanısındaydın. Evet, sen büyük adamdın, zengin kişiydin, bir dediğin iki olmazdı. Halkın malını hakkın olmadığı halde zorla alır, dal kavuklarına ikram ederdin. Mazlumu ağlatır, zalimi güldürürdün. Sana bu günleri ve bu azapları hatırlatanlara kim gitmiş görmüş? Bunlar boş ve saçma laflar, haşa. İnsan dünyaya bir defa gelir, yemeli, içmeli, keyfine bakmalı der, müminleri ahmaklıkla, budalalıkla itham ederdin. Sana gerçeği söyleyenleri öfkeyle yanından kovar ve onlarla selamı sabahı keser konuşmaz. Bu hak sözler kulağına girmez, hakkı kabul edip dinlemek bile istemezdin. Cennet cehennem neymiş? Öldükten sonra dirilmek ne demekmiş? Ahiret, kıyamet, mahşer, hesap, mizan, sırat, azap gibi sözler yalandır. Ben böyle boş sözlere inanmam derdin. Şimdi görüp anladın mı? Azabı tattın mı? Demek ki senin var sandığın şeyler yok oldular, yok dediklerinde varmış değil mi? İnanmadın, inanamadın, inanmak da istemediğin bugünleri şimdi de inkar edebilir misin? Sana hak rasullerin ve onların varisleri olan alimlerin haber verdikleri şeylerin hepsinin doğru olduğunu anladın değil mi? Doğru. Orada bu son pişmanlık asla fayda etmez. Saç sakal yolmakla, başını taşlara vurmakla iş bitmez. İnandım, iman ettim desen de, ağlayıp sızlasan da, yalvarıp yakarsan da, etlerini koparıp ellerini ısırsan da ne fayda? Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Furkan suresinin 27. ayeti cellesinde mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki ve o gün zalim olan pişmanlık duyarak ellerini ısırıp der ki ah ne olaydı, dünyadayken Resul aleyhissalatu vesselamla hak yolunu tutsaydım. Buyuruluyor ki alimlere inanmıyorsun, vaizlere inanmıyorsun, hocalara inanmıyorsun, hiç olmazsa Kur'an-ı Azim'e inan. Bu söylediklerimizin hepsini düstur mükerremimiz olan Kur'an-ı Azimülbürhan haber veriyor. Aklını başına al, kulağını aç ve iyi dinle. Sonra o imansız münkire dön sağ tarafına bir bak denilir. Bakar ki ne görsün? Müminlerin, salihlerin, abidlerin her biri yüksek derecelere nail olmuşlar, türlü nimetler içinde gülüp söyleşiyorlar. Etraflarında rahmet melekleri, huriler, gılmanlar, vildanlar, cennet saray ve bahçeleri gözleri kamaştırıyor. Ümide kapılarak sorar, bu saraylar ve has bahçeler kimlerin? Acaba bana da bunlardan verilmez mi? Kendisine şöyle cevap verirler, evet, bu saraylardan birisi de senin olabilirdi. Allah Azimüşşan bu sarayları has kulları için hazırlatmıştı. Ama sen bu nimetleri kaybettin. İman etmek vazifendi, iman etmedin. İbadet, taat ve Allah-u Teala'ya kulluk için yaratıldığını sana söyledikleri halde Rabbini tanımadın. Ona ibadet ve taatte bulunmadın. Hakka kulluk edip sultan olamadın. Dünyaya meylettin. Servetine, rütbene, makamına, etrafındaki dal kavuklarına güvendin. İman edecek yerde küfre daldın. Hakk'a ibadet edecek yerde nefsinin hevasına tabi oldun. Bugünleri bile inkar ettin. Kendi kafana uydun, hak ve hakikatten ayrıldın. Şimdi hangi yüzle bu makamlara, bu derecelere özeniyorsun? Kulluğunu bilseydin, kulluk vazifelerini yerine getirseydin, elbette sen de bu makamlara, bu derecelere nail olurdun. Hatta daha senin görmediğin daha yüce makamlar, daha büyük ihsanlar da var. Bu senin gördüklerin, müminlerin en günahkar olanlarına verilecek derece ve makamlardır. Tahkir ve tezyif ettiğin, hor gördüğün, güvenemediğin İslam'a dahil ve imana sahip olsaydın, bu nimetler elbette sana da bahş ve ihsan olunurdu. Bu nimetleri gördükten sonra şimdi sana senin derekeni gösterelim. Dön bu tarafa ve soluna bak bakalım neler göreceksin derler. O imansız münkir soluna döner ve bakar bakmaz dehşet ve haşyete düşer. Zira ona cehennemde yatacağı yer, çekeceği azap, kendisini yakacak korkunç ateş, hurma ağacı kalınlığındaki yılanlar, katır iriliğindeki akrepler, ellerine zincir ve boyunlarına buka vurulmuş cehennem ehli gösterilir. Ve kendisi de zincirlere vurularak kabri ateşle doldurulur. Mezar o kafiri öylesine sıkar ki insanlardan ve cinilerden başka bütün mahlukat onun korkunç ve canhıraş feryadını duyarlar. Sözün sırası gelmişken sana onu da haber vereyim buyruluyor. Kabir müminleri de sıkar. Sıkar ama gurbetten gelen oğlunu kucaklayan bir ana şefkatiyle sıkar. Maazallah, kafiri sıkması öyle mi? Kafirleri yattığı yerde kabir komşuları da lanet ederler. Dünya ahiretin tarlasıdır. Nasıl ki dünya hayatında da herkes kötü komşusundan rahatsız ve huzursuz olursa, mezarda da keyfiyet aynen böyledir. Yanı başlarındaki kabirde bulunanın gördüğü azaptan, yakınında bulunan kabirdekiler de elbette rahatsız olurlar. Bunun içindir ki Fahir Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, ölülerinizi salih kişilerin yanlarına defnediniz. Allah-u Teala sevdiği o salih kulu rahatsız olmasın diye azaba müstahak olan kişinin azabını kaldırır buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, ölüm haktır, kabir haktır, cennet ve cehennem haktır. İyi bilin ve ibret alın. Mal, mülk, rütbe, makam, evlat, ahvat bizleri aldatmasın. Avutup hak yolundan alıkoymasın. Kulluk görevlerimizden uzaklaştırmasın. Son pişmanlık fayda vermez. Kabirde ve mahşer yerinde ağlayıp sızlamak
kimseyi nardan ve azaptan kurtarmaz. Orada iman etmenin de hiçbir faydası olamaz. İman, ibadet ve taat, günahlara nedametle kötülüklerden kaçınarak gözyaşı dökmek ancak bu alemde faydalıdır. Burada bulamayan orada hiç bulamaz. Burada hakkı göremeyen orada hiç göremez. Burada cenneti alamayan orada hiç alamaz. Kendisini burada nardan, ateşten koruyamayan orada hiç koruyamaz ve kurtaramaz. Bu anlattıklarım sana kıylukal veya hikaye gibi gelmesin. Söylediklerimizin hepsi de haktır ve gerçektir. Dinle, bak daha neler anlatacağım buyuruluyor. İmansızlar dünya hayatındayken, yani daha ölmeden önce, inkar narına yanar dururlar. Onların kalpleri dar, geçimleri dar, vakitleri dar, ömürleri acı bir zarar içinde geçer. Onlar daha burada hamim suyundan içer. Her ne kadar zahiren, yani dış görünüşleri itibariyle rahat ve huzur içinde gibi görünseler de, bunların hayatları uykuda görülen rüyadan farksızdır. Uzanıp yatan ve uyuyor gibi görünen kimseleri ekseriye istirahat ediyor sanıyoruz. Oysa o kimse korkunç kabuslar içinde kıvranmaktadır. İşte kafirler de aynen uyurken istirahat ettiğini sandığımız kimseler gibidirler. Uzaktan onları rahat ve huzur içinde, ferih ve fahur yaşar görürüz. Halbuki o imansızlığından dolayı asla rahat değildir. İmansızlığından ileri gelen haset, tamah, endişe, tasa, vesvese ve hepsinin üstünde dünya tutkunluğu onda rahat ve huzurdan eser bırakmamıştır. O imansız manevi bakımdan kalp hastasıdır. Daima krizler içinde bunalır, rahat bir nefes alamaz, yediğinden ve içtiğinden tat bulamaz, korkular ve kaygılar içinde kıvranıp durur. Mesela enfarktüs geçiren maddi kalp hastalarının tedaviye ihtiyaçları bulunduğu gibi manevi kalp hastalıklarının da iman, Kur'an ve ibadetlerle tedaviye ihtiyaçları vardır. Bunu hiç aklından çıkarma. İbadet ve taat fırsatını kaçırma. Kulluk et, Hakk'a kul ol ki vücudun hafif, ruhun zarif ve kalbin latif olsun. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana iman reçetesini ve Kur'an ilacını sunuyor. Bakara suresi 21. Ey insanlar! Rabbinizin varlığına ve birliğine inanın ve ona kulluk ve ibadet edin ki o sizi ve sizden öncekileri yarattı. Ta ki azabından kurtula ve muttakilerden olasınız. Evet ey insanlar, ey insanlık iddiasında bulunanlar. Hey kendilerine İnsanlık elbisesi giyinmek nasip olanlar, sizi yoktan var eden, konuşan bir dil, gören bir çift göz, işiten bir çift kulak, tutan ve her türlü sanat eserlerini meydana getiren bir çift el, yürüyen bir çift ayak, sıhhat, afiyet, bin bir türlü nimet ihsan eden, sizleri akıl ve zeka cevherleriyle süsleyen, Rabbinizin varlığına ve birliğine iman ve ona ibadet ediniz. Sizleri ve sizlerden önce gelip geçen atalarınızı insan olarak ahsen-i takvim üzere halk eden, yaratan Rabbinize kulluk görevlerinizi hakkıyla ifa ediniz. Zira hılkatinizin sebebi budur. Bu ayet-i kerime açıkça göstermektedir ki bazılarının iddia ettikleri gibi insanların ataları hayvanlar olmayıp insandır. İstihale ve tekamül yoluyla hayvanların insanlaştırdıklarını ileri sürmek her şeyden önce insanlığa hakaret etmektir. Bu istihale ve tekamül İslam'ın Kur'an'a dayanarak vardığı sonuç olarak kabul edilse buna bir diyeceğimiz yoktur. Zira gerçekten İslamiyet insanlığı hayvanlık derecesinden kurtarmak ve asıl kişiliğine kavuşturmak için gerekli bütün sistem ve prensipleri vaaz etmiştir. Binaenaleyh bu ayet-i kerime bu Darwin nazariyesini reddederek çürütmekte ve insanlık şerefinin ancak ve yalnız Rabbül Alemin'e, onun varlığına ve birliğine can ve gönülden inanıp iman etmekle yüceleceği, insanın Rabbine ibadet ve taatle şerefleneceği hakikatini bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır.
İnsanı hayvandan ayıran mümeyyiz vasıf da esasen budur. İnsan Rabbine tekalif ile, yani iman, ibadet ve taatle, hayvan ise her türlü tekaliften tamamıyla azade olarak ancak varlığı ile bağlı bulunmaktadır. Nazariye diye ortaya koydukları boş ve asılsız davalarla insana ve insanlığa ne derece hizmette bulundukları, meydanda olan bu kabil bilginlerin ilimlerine ilim demek caiz olmayacağı sizlerin izan ve irfanlarına bırakıyoruz. Kıymetli dinleyenler, insan Adem cinsinden olmak hasebiyle başta Habib-i Edib-i Hüda olmak üzere bütün peygamber-i nizam Ademoğullarının yaratılışları hasebiyle bu imansız ve ibadetsiz kimseler son nefeslerinde iman etseler bu imanlarının makbul olmaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle Hazretleri Adem'i Halifetullah olarak, Ademoğlunu da kendisi için yaratmış, Ademoğlundan kendisine mahbub seçmiş, Ademoğlunu makad-ı sıdka, yani kendi indine ref edip ona en büyük emaneti yüklemiştir. Bu bakımdan insanlar ne melekler gibi, ne cinniler gibi, ne de şeytan gibi muameleye tabi olmayacaklardır. İnsanın zatı mukaddes, sıfatı mukaddes, halkı mukaddes ve yaşayışı mukaddestir. Bir başka deyimle de insanın zatı ve hılkati mukaddes, sıfatı ve yaşayışı çirkindir. Buna karşılık iman edenlerin zatı da, sıfatı da, hılkati de, yaşayışı da mukaddestir. İmansızların ise zatı mukaddes, hılkati mukaddes, sıfat ve yaşayışı çirkindir. İnsan 80 yıllık ömrü boyunca küfrü delalette dolaşsa, eğer kendisi

içindeyken işlediği kötülükler bu imanı sebebiyle affolunur. Yeter ki imanda daim olsun, güzel ameller işlesin ve tekrar küfür ve delalete dönmesin. İmanlı günahkarlar da böyledir. Günahına tövbe eden o günahı ve o isyanı işlememiş gibi olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, günahına tövbe eden o günahı işlememiş gibidir buyurmuşlardır. Buyuruluyor ki, analar, babalar, iyi dinleyiniz. Bir ana ve baba evlatlarına din telkin etmez, onlara iman ve Kur'an öğretmez, başta insan sevgisi olmak üzere bütün mahlukata şefkat ve merhamet etmesine belletmezse, yavrularının ruhlarını kendi elleriyle öldürmüş olur. O çocuklar dünya hayatında sefalet ve rezaletten, küfür, isyan ve delaletten kurtulamazlar. Toplum içinde rezil ve bednam olurlar. Ahirette de ebedi olarak nar-ı cahime atılırlarken ana ve babalarından davacı olurlar ve derler ki, İlahi ya Rabbi, alemi ulviden alemi sufliye getirilmeme sebep olan, buna rağmen bana analık ve babalık görevlerini hakkıyla yapmayan şu iki zalimden intikamımı al. Bana vereceğin azabın iki katını ana ve babama yüklet. Dünya hayatında benim ruhumu kendi elleriyle öldüren bu iki gafili başkalarına ibret alacak şekilde cezalandır. Allah-u Teala da evlatlarına din ve diyanet, iman ve İslamiyet öğretmeyen o ana ve babayı nara, yani ateşe mahkum eder. Başka bir husus, bir kimse mümin olduğunu iddia ettiği halde evlatlarına iman ve İslam'ı telkin etmez, onları okutup bir meslek ve sanat sahibi yapmaz, kahvane, kulüp, lokallerde gençliğini çürütmesine göz yumar, şunun bunun sırtından geçinmeye alışmış bir tüfeğli olmasına aldırış etmezse, yavrularını bu alemde zelil ve sefil etmekle, namerde el açmalarına sebep olmakla kalmaz, ahiret hayatlarında öldürmüş ve söndürmüş olur. Yine bir başka, iffet ve ismetini koruyamayan hafif meşrep bir ana evlatlarına kötü bir nam bırakır. O masum ve günahsız çocuklar toplum içinde kötü kadının evladı olarak anılır ve tanınır ve bu yüzden de manen ruhları öldürülmüş bulunur. Allah ve Resulünün men ettiği, insanların hoş görmeyip tiksindiği hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık ve benzeri ahlak dışı davranışlarla hayatlarını sürdüren bir baba da evlatlarının manevi hayatlarını öldürmüş sayılır. Meslek ve meşrebi ne olursa olsun, zalime yardım eden, rüşvet alan, haklıyı haksız, haksızı haklı gösteren, daima kirli ve karanlık işler peşinde koşan ve geçimini adi ve bayağı işlerden sağlayan bir baba da evlatlarını bu kötü tutum ve davranışlarıyla ölüme mahkum etmiş demektir. Yine şeref ve haysiyetini koruyarak çalışması ve hayatını kazanması mümkün iken, dilenen, şuna buna dalkavukluk eden, yalan dolanla kazanç sağlayan, gayrimeşru yollardan para kazanan bir baba da bu kötü şöhretiyle evlatlarını bir nevi ölümün kucağına atmış olur. Bu gibi kimseler kızlarını veya oğullarını evlendirmeye kalksalar, karşı tarafça yapılacak soruşturmada gerçek kimlikleri derhal önleneceğinden teklifleri reddolunur, analarının ve babalarının çirkin ve kötü şöhretleri dolayısıyla hiç kimse onların evlatlarına da güvenmez, onları damat veya gelin etmek istemez. Hatta kendilerine iş dahi vermez ve o zavallı yavruların ömür boyu hayatlarına bir işkence ve dünya kendilerine zindan olur. Demek oluyor ki, dünya yalnız cesetten ve maddeden ibaret değildir. İnsanların bir de ruh ve mana alemleri vardır. Cesetlerin ölümü önemli değildir. Asıl önemli olan ruhların ölümüdür ki biraz önce verdiğimiz misaller ikincisine nazaran birincisinin ne derece sade ve basit olduğunu ispatlayacak niteliktedir. Şu halde ana ve babalara düşen ilk ve öncelikli görev evlatlarının ruhlarını öldürmemek, onlara din ve ahlak terbiyesi vermek, iman ve İslam'ı öğretmek, imkan nispetinde tahsil ettirmek ve birer meslek veya sanat sahibi olmalarını sağlamak olduğu kadar temiz ve lekesiz bir isim bırakmaktır.
Allah ve Resulünün men ettiği ve insanların hoş görmediği işlerde değil, hatta şer'an haram olmayan ve toplumun

0: toplum içinde bulunması zaruri görülen bazı hizmetlerde bile ana ve babalarından evlatlara sirayet edebilecek menfi bir şöhret bulunabilir. Bir celladın kızını oğlunuza alır veya oğluna kızınızı verir misiniz? Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Edep haricine çıkmamak için başka misaller vermiyoruz. Şu kadarını söylemeden geçemeyeceğiz. Vacibat-ı diniyeden olan bazı işleri dahi sanat veya geçim vasıtası yapmamalıdır insan. Netice itibariyle evlatlarına ahiret hayatını öğretmeyen ana babalar, onların ruhlarını elleriyle öldürmüş olacakları gibi dünyasını ve dünya hayatını hakkıyla ve layıkıyla talim ve telkin etmeyenler de yavrularına kıymış olacaklar. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın ve rızayı ilahisine uygun evlatlar yetiştirmeyi nasip buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden Lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Mukaddesat,
10: mukaddesat.
9: İlim ve hikmet,
10: ilim ve hikmet.
9: Gülistan,
10: Gülistan.
9: Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
10: Selman Özdemir'le Gülistan.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

Düşsem yine kaldır beni. Şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mal olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, "Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir?" diye sordular. O, "Annen" buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Annen" buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Baban." "Sonra kim?" dediler. O, "En yakından itibaren diğer yakınlar" buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
8: Reklamları dinlediniz.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik artırır.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
2: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Yarım yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü, fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.

Eşhedü enne Muhammed.

0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
5: Reklamları dinlediniz.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Can verme sakın aşka, aşka afeti candır. Aşka afeti can oldu, meşhuru cihandır. Gel derse Fuzuli,

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 200

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti. Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Burası

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin. Seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlayarak söze başlıyorum. Değerli kardeşlerim, yine sözümüzün başında Rabbimize hamd ediyor. Hamd ve senalarda bulunuyor. Bahşettiği nimetlere şükrediyor. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamların en güzellerini arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, yine Rabbimin lütfuyla beraberiz ve yine sohbet edeceğiz inşallahurrahman belirli bir zaman içerisinde. Bir yandan kardeşlik konusunu ele almış, birkaç kelime bir şeyler söylemiş. Diğer taraftan da dostluk konusunu ele almış. Yine bazı şeyler söylemiştik ama iki konuyu da tamamlayamamış idik. Bugün Rabbim nasip ederse aynı konular üzerine durmaya çalışacak ve de bazı şeyler söylemeye yine gayret edeceğim. Değerli kardeşlerim, şöyle İslam'a, Kur'an-ı Azimüşşan'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine gücümüz nispetinde becerebildiğimiz kadarıyla bir genel bakışla baktığımız zaman görüyoruz ve de karar veriyoruz ki hakikaten İslam kardeşlik dinidir. Ve de Müslümanlar birbirleriyle kardeş ve dost olmak mecburiyetindeler. Birbirlerini sevmek mecburiyetindeler. Müslüman olmanın şartı bu. Geçen hafta söylemiştik, Cenab-ı Hak Hazretleri ayeti kerimede genel bir anlamla bunu en açık şekilde ifade ediyorlar. Ve bizim bu asıl ben bugün konunun bu yönü üzerine durmaya çalışacağım. Bu kardeşlik bizim dünyada da çıkarımıza, menfaatimize, iyiliğimize, ahirette de iyiliğimize. Yani İslam bizim huzurumuzu istiyor. Bizim dünyada da ahirette de yüzümüzün gülmesini istiyor. Yani müminler kardeş oldukları zaman, birbirlerini sevdikleri zaman, birbirlerine dostça muamele ettikleri zaman dünya gerçekten güzelleşecek. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki kin, nefret, öfke denilen ve düşmanlık denilen şeyi becerebilsek de kaldırabilsek imkanı olsa dünya ne güzel olur. Gerçi bugünün dünyası böyle gidecek. Öyle görünüyor değerli kardeşlerim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden bizim konumuzla ilgili çok güzel haberler olmakla birlikte ama işin hakikatini ifade eden bazı hadis-i şeriflerde de kıyamete doğru gidildikçe şerrin, fitnenin, sıkıntıların artacağına dair haberler var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri için sen fitne ile güzellikler arasında bir kapısın diye buyurmuşlar. Yani senin var olduğun müddetle dünyada güzellikler olacak. Fitne büyümeyecek, küçük çapta kalacak. Hakikaten Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinin şehit olması ile arkadan fitneler başlamış değerli kardeşlerim. Ve günümüze kadar artarak gelmiş, çoğalarak gelmiş ve de işte bildiğiniz hal, dünyanın hali. Bir yandan ekonomik kriz, dünyayı kasıp kavuruyor. Nereye gidecek? Hakikati halinde, sonunda ne olacak? İnsanların, milletlerin başına neler gelecek? Bugünden kestirmek hiç mümkün değil. Diğer taraftan anarşiler, huzursuzluklar ve diğer sıkıntılar. Alemlerin Yüce Rabbi akıbetimizi ve ahiretimizi hayretsin diye dua ediyorum. Ama yani değerli kardeşlerim, ben bir ekonomist falan değilim. Ve fakat gördüğüm, duyduğum, bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla kardeşlerime belki bazı tavsiyelerde bulunmak mümkün ama şu iki şeyi bilhassa önemli arz etmek, tavsiye etmek istiyorum. Şu kokuşmuş dünyada, şu karışmış fitne ve fesatla dolu dünyada huzura erebilmek, huzurun bulunabildiği kadarını bulabilmek için bir, Rabbimizle aramızı iyi edeceğiz. Namazımızı kılacağız. Kulluğumuzu vaktinde eda ve ifa edeceğiz. Sonra da istikametten ayrılmayacağız. Ben değerli kardeşlerimden bunu istirham ediyorum. İstikametten ayrılmadığımız zaman halal rızık ve de halal çizgide ticaretimizi götürdüğümüz zaman inanın sonunda mutlaka yine biz rahat edeceğiz. Bir de
Tabi bu mülk Allah'ın mülkü değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretlerine rağmen ona karşı gelerek, ona isyan ederek, onun emirlerine muhalefet ederek ne şahsımızda, kendi içimizde, gönlümüzde, ne ailemizde, ne ticari hayatımızda, ne de dünyamızda huzur bulmamız asla mümkün değildir. Asla mümkün değildir. Hal böyle olunca biz hani ah yine ben İllallah derim diyen bir ilahi vardı, biz vaktiyle okuyorduk değerli kardeşlerim. İllallah deyip Allah'tan başka güç yok, Allah'tan başka sahip yok, Allah'tan başka tevekkül edilecek, dayanılacak, kendisine sığınılacak melce yok, me'ahaz yok. Her şeyimiz ondan ve her şeyimiz de ona doğruyuz. Ondan başka sığınılacak, güvenilecek varlık yok deyip Allah'a güvenmek, sonra da istikametten ayrılmak. Sonra inşallah iyi olur. Yani değerli kardeşlerim, büyüklerimiz derlermiş ki, babamdan ben bunu defaatle duydum. İyi ve güzel zamanlarda kendisini koruyamayan, sıkıntılı zamanlarda hiç koruyamaz. İyi ve güzel zamanlarda, ticaretin güzel gittiği günlerde dürüst yaşamalıyız. Faizimiz olmasın, rüşvetimiz olmasın, rızkımız helal olsun, sıkıntılı zamanlarda o zaman biz rahat ederiz, huzurlu oluruz. Dünya daha çok sıkıntıya gittiği zamanlarda, bakınız elhamdülillah yine her şeye rağmen memleketimiz en hafif haliyle atlatıyor. İnşallah sonuna kadar da böyle olur, öyle temenni ederiz. Neden? Çünkü daha dikkatli olmaya çalışıyoruz millet olarak. Daha güzel efendim kararlar almaya çalışıyoruz. Daha gayretli oluyoruz. Ve de eskiye nazaran daha dikkatli olduğumuz için bugün daha az zarar görüyoruz. Şahıs planında da böyle. İnşallahurrahman daha çok dikkat, daha çok istikamet, daha çok Cenab-ı Hakk'a yakınlık ve kurbiyet ve de daha güzel bir netice. Rabbim keder vermesin diye dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, kardeşlik çok mühim ve bize yakışan hal, ben Müslümanım diyen insana yakışan hal. Maalesef nefse uyuyoruz, şeytana uyuyoruz, biz bunu bazen sekteye uğratıyoruz. Veya üzerine gölge düşürüyoruz, toz konduruyoruz İslam kardeşliğine. Basit dünyevi menfaatler için birbirimizin aleyhinde düşünebiliyoruz. Birbirimizin hakkında kötü düşüncelere girebiliyoruz. Çok basit, çok basit sebeplerden dolayı mesela kardeşlerimize suizan edebiliyoruz. Doğru değil, doğru değil. Herhangi bir meselede bir kardeşinizden gereken bilgiyi alamadınız. Dürüst bir haber, doğru bir haber alamadınız. Nefis ve şeytan hemen sizi suizanla sevk ediyor. Onun hakkında kötü düşünmeye, o muhakkak şöyle düşünmüştür de onun için böyle yapmıştır. Öyle demeyin. Hayra yorun. Bir sıkıntısı vardır, bir işi vardır. Yani bütün meselelerde böyle. Değerli kardeşlerim, kardeşlik hem bizi rahatlatıcı hem karşı tarafa huzur vericidir. Ebu İdris el-Havlani diye bir zat, tabiin büyüklerindendir. Tatlı bir hadisi şerifi bize rivayet ediyor. Ben de siz değerli kardeşlerime aktarmak istiyorum onu. Şam'da diyor, mescide girmiştim, büyük camiye girmiştim. Bir zatın etrafında insanların toparlandıklarını gördüm. Herkes ona bir şeyler soruyor, ona saygı duyuyor, ondan dua istiyor. Yani onun etrafında böyle halelenmişler. Baktım diyor, nur gibi bir insan. Bir genç ama nur gibi, pırıl pırıl bir insan. Kim bu zat diye sordum. Bugüne kadar hiç görmemiştim. Dediler ki, tanımıyor musun? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin önde gelenlerinden Muaz İbni Cebel radıyallahu anh. Kendisini diyor görünce o kadar çok sevdim. Ertesi gün kendisiyle sohbet edeyim ve de kendisine bazı soracaklarımı sorayım diye camiye diyor erkence gittim. Baktım ki o benden evvel gelmiş, camide namaz kılıyordu. Bekledim, namazını bitirdi, yanına kadar vardım, selam verdim ve de kendisine böyle yaklaştıktan sonra dedim ki, Gönülden gelen bir ifade ile ben sizi Allah için çok seviyorum. Kendisine böyle söyledim diyor Ebu İdris el-Havlani, Muaz İbni Cebel radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerine. Hani bunu hem kardeşlik hem dostluk adına anlatıyorum değerli kardeşlerim. Dostlukta yine Halilullah İbrahim aleyhisselama döneceğiz yine ve de zamanımız kalırsa biraz
Ebu Bekr'in Sıddık radıyallahu anh'den bahsedeceğiz bugün inşallahı rahman. Hani dostluk deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri aklıma geldi ve siz değerli kardeşlerim onun birkaç hatırasını aktarayım arzu ettim. Ama şu kıssaları bitirelim. Sizi Allah için çok seviyorum dedim kendisine diyor. Beni böyle tuttu omuzlarımdan ve kendisine doğru çekti. Allah için doğru mu söylüyorsun? Beni hakikaten Allah için mi seviyorsun? Allah'a yemin ederim ki sizi çok seviyorum ve Allah için seviyorum. Bir defa daha sordu diyor. Allah için doğru mu söylüyorsun? Beni hakikaten Allah için mi seviyorsun? Evet dedim. Buna Allah şahit ki sizi Allah için çok seviyorum. Muaz İbni Cebel sevilmez mi değerli kardeşlerim? Muaz İbni Cebel sevilmez mi değil mi? O büyük insan. Ümmetimin halal ve haramı en iyi bilenidir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methediyor. Ve de kendisine güvendiği için, kendisini çok sevdiği için kendisini Yemen'e vali olarak tayin etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ve de sohbetin belki birini bırakıp diğerine geçiyoruz ama zamanla unutmayayım diye hemen peşinden söylüyorum değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerini Yemen'e vali olarak tayin ediyorlar, vazifeli olarak gönderiyorlar ve de atab kendi eliyle bindiriyor Yemen'e tam çıkacağı zaman. Uzun bir nasihati var aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin, çok mühim unsurları içeriyor yeni tabirle. Çok mühim şeyler var içinde, inşallah bir sohbetimizde toptan onu bir alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e vali gönderirken Muaz İbni Cebel'e neler nasihat etmiş, neler tavsiye etmiş, neler emretmiş ve orada bizim için çok ciddi işaretler var, çok mühim hayat dersleri var, alacağımız nasihatler var. Değerli kardeşlerim, böyle Resulullah da kendisini seviyordu. Zaten diyor görünce vuruldum, nur gibi bir insandı. Pırıl pırıl yüzüyle sonunda Allah için sizi çok seviyorum deyince, madem ki beni Allah için çok seviyorsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bir haberi sana müjde edeyim. Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, vecebet, Rabbimiz şöyle buyuruyorlarmış. Aleyhissalatü vesselam bir Rabbimizden, Allah'ımızdan bir haber aktarıyor. Rabbimiz buyuruyor ki vecebet muhabbeti lil mutahabbine fiyye ve lil mutecalisine fiyye ve lil mutebadiline fiyye. Resulullah böyle buyuruyorlar. Rabbimiz buyurdular ki benim için birbirini sevenleri, benim için birbirini sevenlere, benim için birbiriyle dost olup kardeş olup oturup sohbet edenlere ve benim rızam için birbirine infakta bulunan, hediyeleşmede bulunan, birbirine benim rızam için malını, servetini saçanlara, bezledenlere benim de sevgim, Rabbimiz böyle buyuruyor, vecebet, vecebet muhabbeti, muhakkak vacip olmuştur. Yani onlar için benim de muhabbetim gerçektir, ben de onları gerçekten seviyorum. Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Değerli kardeşlerim, bu bizim için çok mühim bir müjde. Evet, kokuşmuş bir dünyada yaşıyoruz diye tekrar söylemek lazım ama bu karışık dünyada, bu sıkıntılı dünyada Allah için sevilecek insanları bulup onları sevmeliyiz. Dostlarımızla birbirimizi menfaat temeli üzerine oturtarak dost olmak değil, Allah için dost olmalıyız. Ve bizim etrafımızda yine böyle sevilecek, Allah için sevilecek, Allah için kardeş olunacak nice insanlar var. Onları bulalım ve onlarla hiçbir maddi menfaat gözetmeden, araya maddeyi sokmadan, araya dünyayı sokmadan onlarla dost olalım inşallah. Değerli kardeşlerim, İslam büyükleri böyle tavsiye etmişler. Allah için sevdiğiniz dostları dünyadayken çoğaltınız. Arayınız, bulunuz. Temiz insanlar, saf insanlar, güzel insanlar, hoş insanlar, hangi meslekte, hangi meşrepte olursa olsun onlarla dost olunuz. Zira onlar kıyamet gününde birbirlerine şefaatçi olacaklardır. İslam büyükleri böyle söylüyorlar. Ekthiru minel astika fe innehum şufeha. Hadistir de denilmiş ama sıhhatini bilmediğim için hadis demeyeceğim ama büyükler böyle söylemişler. Dostlarınızı çoğaltınız, kardeşlerinizi çoğaltınız, ihvanınızı çoğaltınız. Zira onlar kıyamet gününde birbirlerine şefaatçi olacaklardır. Hem de yine hadis diye duymuştum ama dediğim gibi sıhhatini bilemiyorum değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri haya ve kerem sahibidir buyuruyor aleyhissalatü vesselam.
dostlarının, arkadaşlarının içerisinden yarın kıyamet gününde günahkar olan bir tanesini çekip de ona azap etmez. Yani çok iyi insanların iyi bir dost, bir dostu var. O çok iyi dost insanların, güzel insanların arasında bir zat var ki onun biraz düşük davranışları var. Onun biraz ütülenmesi lazım. Kırışıklarının cehennemde giderilmesi lazım ama Cenab-ı Hak Hazretleri, madem ki sen benim sevdiğim kullarımla, benim güzel kullarımla dost oldun, onların meclisinde oturdun, onlarla beraber oldun, onlarla arkadaşlık ettin, seni de onlara bağışlıyorum deyip cennetine koyuverecek bir iş değerli kardeşler. فَاِنَّهُمْ شُفَاءَ. Evet, onlar şefaatçi olacaklarmış. Öyle olunca güzel insanlarla, iyi insanlarla dost olalım. Dediğim gibi akşam sohbetlerimiz onlarla olsun. Mesela hafta sonu sohbet edeceksek, gezmeye gideceksek, mesireye çıkacaksak, pikniğe gideceksek, yeni tabirle o tip insanlarla beraberlik kuralım. Onlarla beraber olmaya çalışalım. Yani hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sorulmuştu. Ya Resulallah, kiminle sohbet edelim? Kiminle dostluk edelim? Kiminle arkadaşlık edelim? Kiminle oturup dertleşelim? Dertlerimizi paylaşalım? Kim bizim dostumuz olsun? Buyurmuşlardı ki, gördüğünüz zaman size Allah'ı hatırlatan, beraber olduğunuz zaman sizi Allah'a götüren, size Allah'ı hatırlatan, konuştuğu zaman sizi ahirete yönlendiren, evet, konuşmalarıyla size ahireti ve de amelleriyle sizi ahirete yönlendiren ve de size ilmiyle faydalı olan insanlarla, konuştuğu zaman ilmi yönden size faydalı olan, amelleri ve davranışlarıyla da sizi ahirete hazırlayan insanlarla dost olun diye buyurmuşlar. Yoksa değerli kardeşlerim, dünyada kötü insanlarla dost olanlar yarın kıyamet gününde çok pişman olacaklarmış. Çok pişman olacaklarmış. Cenab-ı Hak Hazretleri bizi iyilerle beraber eylesin, iyilikte daim eylesin, dünyada da iyilerle beraber kılsın, ahirette de iyiliklerin içerisinde, iyiler zümresinde haşreylesin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde müminler için şöyle buyuruyorlar. El mu'minu ye'lefu ve yu'lefu. Mümin, ülfet eden, dostluk kuran, güzel geçinen insandır ve kendisiyle de güzel geçinilen kişidir. Yani hem başkalarını seven hem de başkalarının sevdiği, hem başkalarıyla arkadaşlık kuran hem de başkalarının arkadaşlık kurmak istediği, falan kişi benim dostum olsa dediği insandır. Hani birinci bölümde biraz evvel dedim ya, böyle dostları, kardeşleri çoğaltmalıyız, onları Rabbimiz yarın bize şefaatçi kılacak dedim ya değerli kardeşlerim. De müminler böyle olmalıdır. Birbirlerini hep sevmeliler. Akrabalar, komşular, dostlar, arkadaşlar birbirlerini hep sevmeliler. Birbirleriyle ülfet etmeliler, birbirleriyle dost olmalı ve yarın kıyamet gününde birbirlerine şefaatçi olmalılar inşallahurrahman. Hadis-i şeriflere dayandırılarak şöyle bir hadise anlatılır. Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna bir zat gelir kıyamet gününde. Amel defteri açılır, amelleri teraziye konulur. Hataları ve sevapları tartılır, bakılır. Bir sevaba ihtiyacı var. Hatası ile sevabı birbirine eşit gelir. Olur mu? Olur tabii. Denk gelir terazinin dili değerli kardeşlerim. Günahlarla sevaplar birbirine eştir. Cenab-ı Hak Hazretleri buyururlar ki kendisine, git etrafı araştır. Bir hasene bulabilirsen, bir sevap bulabilirsen seni cennete koyacağım. Onun için hem kendi nefsimize hem de bizi izleyen kardeşlerimize diyoruz ki değerli kardeşlerim, hiçbir güzel ameli küçük görmeyelim. Belki söylediğimiz bir istiğfar, çektiğimiz bir tesbih, kıldığımız iki rekatlık bir namaz, okuduğumuz bir sayfa Kur'an-ı Kerim, hatta belki bir ayet bizi cennete koyacak. Belli olmaz. Vakitlerimizi fuzuliyatla değerlendireceğimize, istiğfarda okuyalım, salatu selamda okuyalım, Kur'an-ı Kerim'de okuyalım, namazlarımızı da tam olarak eda edelim inşallah. Cenab-ı Hak buyururlar ki git bir hasene bul, sevinir. Çıkar mahşer ahalisinin arasına, ama o gün dehşetli bir gün. Önce annesine koşturur. Der ki, anacığım ne olur bana bir sevap ver.
Bir hasene var. Yani o günün halini anlatmak için anlatılan bir hadise, bir kıssa diyebiliriz buna. Eğer bana bir sevap verirsen cennete gireceğim. Ben biliyorum seni. Yemezdin yedirirdin, içmezdin içirirdin, giymezdin giydirirdin. Ne olur bir sevap. Evladım bugün ben kendimin ne olacağını bilmiyorum. Kendim çok ihtiyaçlıyım, halim perişan. Onun için kusura bakma, bir sevap veremem der annesi. Babasına koşturur, aynen öyle. Yıllarca beraber olmuşlar, eşine koşturur. Böyle olmayalım inşallah biz değerli kardeşlerim. Biz böyle olmayalım. İşin sonunda olduğu gibi olalım inşallah. Hem annemiz olarak, hem annemize, hem babamıza, hem evlatlarımıza, hem eşlerimiz, eşler olarak birbirimize. İnşallah böyle olalım. Eşine gelir, yani şu anlatacağım gibi değil de işin sonunda olduğu gibi olalım. Eşine gelir der ki bir sevaba ihtiyacım var. Cennete gireceğim ne olur. Dünyada hep acıları ve tatlıları beraber paylaştık. Bir sevaba, bir haseneye ihtiyacım var. Efendi der kusura bakma. Benim halimi biliyorsun, perişanım. Evlatlarına koşturur. Yavrucuklarım der, ben sizler için geceleri uyanık kaldım. Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Şimdi cennete girmek için bir sevaba, bir haseneye ihtiyacım var. Bana bir sevap verin. Yok, yok, yok. Mahzun, mükedder, sıkıntılı bir halde Allah'ın huzuruna dönerken dünyada Allah için sevdiği bir arkadaşı varmış, bir kardeşi varmış. O görür bunu. Der ki Ahmet hayırdır, seni çok sıkıntılı görüyorum. Kardeşim durum böyle böyle. Anlatır kendisine. Rabbim de bana dedi ki bir sevap bulursan seni cennete koyacağım. Hadi bana bir sevap bul gel. Ama ne annemden, ne babamdan, ne eşimden, ne evlatlarımdan, oğullarımdan, kızlarımdan, kimseden fayda yok. Mahzun ve mükedder olarak Rabbimin huzuruna gidiyorum. Yahu der istediğin o kardeşi, dünyada Allah için sevdiği kardeşi, istediğin bir sevap olsun. Gidelim ben sana veririm. Rabbimizin huzuruna sevinçle gelir. Der ki ya Rabbi bu kardeşim bana bir sevap verecek ve benim cennete gitmeme vasıta vesile olacak. Rabbimiz buyuracaklarmış ki peki onun halinin ne olacağı belli mi? Kendisinin hali belli değil ya Rabbi ama gerekirse ben senin için cehennemde yanarım. Yeter ki madem ki istiyorsun sen cennete git. Biz dünyadayken birbirimizi Rabbimizin rızası için severdik diyor. Kulum olduğu halde, aciz bir insan olduğu halde, o da bir beşer olduğu halde demek o gerekirse ben senin için yanarım diyor, öyle mi? Evet ya Rabbi, gerekirse ben senin için yanarım diyor. O eğer ikram sahibi ise ben onun Rabbiyim buyuracak ve ikisini de beraber cennete koyacakmış. Dünyadayken iyi insanları, güzel insanları sevmenin yarın mahşer gününde çok faydası olacak değerli kardeşler. Ama birbirinin menfaat için sevenler ve de Allah için sevme şuuruna eremeyenler yarın perişan olacaklar, mahvolacaklar. Kur'an-ı Kerim Furkan suresi Rabbimiz böyle buyuruyorlar. يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا O günde zalim, o günde hain, o günde İslam düşmanı elini böyle ağzına alacak. Elini ağzına alacak diyor Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de. Ve diyecekmiş ki keşke, keşke peygamberle, keşke Resul ile, keşke Allah'ın Resulü ile beraber olsaydım. Keşke onun yolundan gitseydim. Keşke onun dediklerini tutsaydım. لَيْتَنِي اِتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا Keşke Hazreti Muhammed'in peşinden gitseydim. Müslümanlarla dost olsaydım. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا Keşke, ayet-i kerime böyle devam ediyor. Keşke falanı dost edinmeseydim. Keşke falanla arkadaşlık etmeseydim. Keşke onunla beraber olmasaydım. Keşke onun peşinden gitmeseydim. Keşke onu lider olarak tanımasaydım. Değerli kardeşler, çok mühim. Kolumuza takacağımız insana, ardından gideceğimiz insana, dostluk yapacağımız kişiye çok dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Ne olur? Hani يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Yarın kıyamet gününde bir ayet-i kerimenin değişik tefsirleri var. Asıl izah oradaki imamdan kasıt amel defteridir deniliyor ama bu yorumu yapanlar da var. Yarın biz kıyamet gününde herkesi dünyada peşinden gittiği lideriyle huzurumuza çağıracağız. Yani dünyada kiminle beraber olmuş, kimin ardından gitmiş, kime evet demiş, kiminle dostluk kurmuş, onlarla beraber haşredeceğiz. Yani bugünün dünyasında kötü insanlarla beraber olacak. Özür diliyorum. İşte
Gayri ahlaki sofralarda, gayri ahlaki toplantılarda, şu toplantılarda, bu toplantılarda onlarla beraber olacak. Ondan sonra öldükten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağının altına almayacaklarmış değerli kardeşlerim. Almayacaklarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Attığımız adıma bakmalıyız. Çok dikkat etmeliyiz. Kiminle arkadaş oluyoruz? Kiminle dostluk kuruyoruz? Kiminle beraberiz? Gönül birliğini veya işte çalışmayı, çabalamayı, gayreti kiminle beraber yapıyoruz? Çok dikkatli olmalıyız. Cebrail aleyhisselam, aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyorlar. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın havzundan içmek isteyen bazı insanlara kanadıyla engel olacakmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar benim ümmetimden bu kişiler gelsinler. O kıyamet gününün susuzluğunda benim havzı Kevserimden içsinler diye onları havzuna davet edecek. Cebrail aleyhisselam onların önüne set kuracakmış. Resulullah ben diyeceğim ki onlar benim ümmetimden değil mi ya Cibril, niye engel oluyorsun? Ya Resulullah bunlar senin ümmetinden olduklarını iddia ettiler ama senden sonra neler yaptılar bir bilsen. Ne bid'atlere tabi oldular, ne kötülükleri irtikab ettiler, ne cinayetler işlediler bir bilsen. Sana nasıl muhalefet ettiler, senin sünnetinden nasıl ayrıldılar bir bilsen. Havz-ı Kevser'den içemeyeceklermiş değerli kardeşlerim. Evet, mümin kendisiyle ülfet edilen ve başkalarıyla ülfet eden insanlardır. Ve la hayra fî men la ye'lefu ve la yu'lef. Kendisiyle dostluk kurulamayan, başkalarıyla dostluk kurmayan, başkalarıyla güzel geçinmeyen ve kendisiyle kardeş olunamayan, dost olunamayan insanda hayır yoktur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve yine buyuruyorlar, hayrun nas ve hayrun nas enfa'uhum linnas. Kaidenin güzelliğine bakınız. İnsanların en hayırlısı yine insanlar için hayırlı olandır. Çarşıda dükkan komşuları var. Onların hayrına çalışan insan. Evinde komşuları var. Onların sevdikleri ve onlarla paylaşan insan. Onlarla dertleşen insan. Bir sıkıntısı var. Falan komşuma gidebilirim. Veya falan komşumdan yardım alabilirim. Anadolu'muzda bu adettir değerli kardeşlerim. Mesela bir nişan olur. Komşulardan biri hemen evini açar. Mesela erkekleri o evini alır. Hanımları kendi evlerinde misafir ederler. Veya bir cenaze olur değil mi? Çok kalabalık oldukları zamanlarda komşular evlerini açarlar. Komşumuz bizim evde de misafirlerimiz gelsinler. Hatta değerli kardeşlerim yatmaya gelen misafirleri komşular paylaşırlar. Bu Anadolu'muzda hala var köylerimizde mesela bir yerde düğün vardır. Komşular paylaşırlar, götürürler, onları geceleyin misafir ederler, yatırırlar, sabah kahvaltısını yapar, sonra düğüne getirirler. Ne güzel adet, ne güzel adet. Rahmetli Yahyalı Hacı Hasan Efendi amcamızın Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin, cenazesine katılmak için Kayseri'ye gittiğimiz zaman, Yahyalı'ya gittiğimiz zaman orada görmüştük. Bütün gelen cemaati, o binlerce insanı, tüm Yahyalılı cemaati evlerine paylaştılar. Bizi de bir kardeşimiz götürdü evine ve misafir etti. Ne güzel. Ev sahibi o günde nasıl o gelen insanlara sahip olabilir, nasıl yatırabilir, nasıl içirebilir? Mümkün değil. Cenaze mecburen ertesi güne kaldı. Cemaatin çokluğundan, gelmek isteyen isteyenlerin çokluğundan ve de bizi hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir kardeşimiz evine götürdü, misafir etti. Kilisten vaktiyle hatırlıyorum ben Karayılı'yla hacca giderken biz orada caminin önünde durduk. Abdest alacağız, namaz kılacağız. Hemen kilisli kardeşlerimiz geldiler ve bize dediler ki hayır burada abdest almayacaksınız. Eve gideceğiz, biz de abdest alacaksınız, biz de dinleneceksiniz. Hatta bu gece bizim misafirimiz olun ve yarın yolunuza devam edin. Anadolu'muzda böyle ne güzel şeyler var değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu kardeşlik duygusunu devam ettirmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Hakikaten birbirimizi sevdiğimiz zaman anarşistler fırsat bulamayacak. Bizi sokağa dökemeyecek. Birbirimizi taşlattıramayacak. Ama bizim birbirimizi sevmemiz lazım. Kardeş olmamız lazım. Evet, insanların en hayırlısı başkalarına menfaat temin eden, yani başkalarının hayrına çalışan insandır buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. İbrahim Aleyhisselam hakkında bir ayeti kerimeyi okuyacaktım. Onu zamana sığdıramamıştım. Bugün arz etmek istiyorum siz değerli kardeşlerime. Rabbimiz Nahl suresinde 120. ayeti kerimede böyle buyuruyorlar. Sadebillah. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfen ve lem yekû minel müşrikîn. Hani İbrahim aleyhisselam Allah'ın dostu idi ya değerli kardeşlerim.
Cenab-ı Hak Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ı kendine dost olarak seçmişti ya. Neden dost olduğuna, neden Rabbimizin onu dost seçtiğine birkaç misal anlatmıştım ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, isterseniz geçen haftayı bir daha hatırlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ı şunun için kendisine dost olarak seçti diye buyuruyorlar. Biz de o neşeden bir şeyler kapabiliriz, istifade edebiliriz. Biz de o yolda olabiliriz. Ve Rabbimiz de İbrahim Aleyhisselam kadar tabii olamayız değerli kardeşlerim, ama biz de onun yolunda oluruz. Hani Ramazan-ı Şerif'te de geçmişti. Karınca o küçük haliyle İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateşi söndürmek için su götürüyormuş. Demişler ki bu dağlar gibi, volkan gibi yanan, yanardağ gibi patlayan ateşi sen mi söndüreceksin bu halinle? Ben de demiş karınca söndüremeyeceğimi biliyorum ama saflar belli olsun. Kim kimden yana belli olsun için ben de demiş su götürüyorum. İbrahim'in yanmasından değil, ateşten kurtulmasından yanayım. Onun için demiş ben de su taşıyorum. Yani İbrahim'i kurtarmak istiyorum, yanmasın istiyorum. Evet değerli kardeşlerim, çok mühim, çok mühim. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize çok dikkat edelim. Hangi insanlarla sohbet ediyoruz? Kimlerle beraber oluyoruz? Hani aleyhissalatü vesselam, kişi, sevdiği, dostu, kardeşinin dini üzerinedir. Kolunuza taktığınıza, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin diye buyuruyorlar ya. İbrahim aleyhisselamı da Rabbimiz şunun için seçmiş. Bir, li'tamihi ta'am, çokça yedirdiği için, misafirperver olduğu için, ikram ettiği için. Geçen hafta söylemiştim değerli kardeşlerim, misafir olmadan sofraya oturmazmış İbrahim Aleyhisselam. Sonra ve ifşaihi selam, insanlara çokça selam verdiği için. Yani cemaatin içerisinden, toplumun içerisinden tanıdığını tanımadığını seçerek değil, tanıdığı ve tanımadığı. Hani Resulullah da zaten öyle buyuruyorlar. Ta 1400 yıl evvel bugünün hastalığına işaret ediyor kainatın efendisi. Selam vereceğimiz zaman alâ men arafta ve men lem ta'rif, tanıdığın tanımadığın herkese. Şimdi biz maalesef yolda karşılaştığımız ve ancak tanıdığımız kişilere selam veriyoruz. Ya onlar bizim din kardeşlerimiz. Ve biz kardeşiz. Kardeşler birbirine selam vermez mi? Biz vereceğiz, biz başlatacağız. Böylece yaygınlaşacak bu. Yaygınlaşacak. Yoksa birbirine selam vermeyen insanlar birbirleriyle ülfet etmiyorlar. Selam bir antlaşma çünkü. Ve ifşaihi selam, selamı çok verdiği için. Ben çok yakın bir akrabamdan bizzat duymuştum. Ben diyor daha o zaman gençtim, yolda gidiyorum, önümde baktım bir zat sağına selam veriyor, soluna selam veriyor. Kiminle karşılaştıysa selam veriyor. Daha önceden duymuştum diyor. Bu zat Hacı Veysade Hoca Efendi mi sordum diyor. Daha o güne kadar görmemiştim, tanımamıştım. Evet bu Hacı Veysade Hoca Efendi dediler. Üstadımız Hazretleri yolda kiminle karşılaşırsa mutlaka ona selam verirmiş. Tanısın tanımasın. Herkes onu tanıyor ama o herkesi tanımayabilir. Yok, o benim mümin kardeşim. Herkese selam veriyor. İbrahim Aleyhisselam da öyle. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri de öyle. Sahabe-i kiram efendilerimiz yolda giderlerken değerli kardeşlerim, bir ağaç ortalarına girse, ağacın biri sağından biri solundan geçse, ağacı geçtikten sonra karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlermiş. Neden? Durup dururken ticaret. Durup dururken alışveriş. Evimize girdiğimiz zaman, herhangi bir dükkana girdiğimiz zaman yolda mümkün olduğu kadar gördüğümüz mümin kardeşlerimize selam verelim. İstersek tanıyalım, dilersek tanımayalım. Burada şunu da söyleyeyim. Karşıdaki bazen çok nadiren kasıtlı olarak, bazen de dalgınlıkla selamı alamayabiliyor. Hiç mühim değil, hiç mühim değil. Biz selamı verelim. O almasa bizim geri almamıza gerek yok. Bazı dostlar da görüyorum böyle. Selam verildiği zaman alınmayınca geri alıyorlar. Hayır, orada melekler var. Orada melekler var. Melekler o selama icabet ederler, cevap verirler. Onun için selamı yayalım. Ve salatihi billeyli ve nâsü niyam. İnsanlar gece uykudayken namaz kıldığı için İbrahim Allah'ın dostu oldu. İnsanları sevdiği ve yedirdiği için, insanları sevdiği ve selam verdiği için Allahu Zülcelal Hazretleri ile geceleri seher vakitlerinde yalnız kalıp, başa baş kalıp namaz kıldığı için. Teheccüd namazı diyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Biz de hele hele yaşı ileri olanlar, hadi gençlere, onların dünyalık telaşeleri biraz fazladır. Efendim onların kendilerine göre sıkıntıları belki daha çoktur. Yani geceleyin kalkamayabilirler. Hele hele değerli kardeşlerim, bu akşamdan sonra fazla oturmalar var ya,
Aslında şer'an da caiz değil, bakın ben size söyleyeyim. Sebepsiz yere akşamdan sonraki oturma, yani değerli kardeşlerime, beni dinleyen kardeşlerime teklif ediyorum. Hadis kitaplarını bir araştırın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından sonra oturdu, şu sahabeyle şöyle sohbet etti. Hemen hemen hiç bulamazsınız. Hiç bulamazsınız. Yani çok nadir sahabenin sorduğu bazı sorulara aleyhissalatü vesselam cevap vermişler. Onları dağıtmışlar. Selefimizin adeti de böyle değerli kardeşlerim. Gelirler yatsı namazından. Şöyle biraz aile efradıyla sohbet ederler. Erkence yatırlar. Neden? Geceleyin kalkacak çünkü. Dediğim gibi yaşı hiç olmazsa böyle biraz ilerlemiş olanlar, bizim gibi yaşı 50'yi bulmuş ondan sonra geçmiş olanlar hiç olmazsa, hadi 40'lı yaşlar artık şimdi gençlik kabul ediliyor. Yani 40'a gelinceye kadar değerli kardeşlerim, bir şey demeyeyim onlara, sözüm tutulmayabilir, tutulmayacak. Ama hocam öyle gençler var ki geceleri de kalkıyorlar, ha ben onların alnından öpüyorum. Onları kucaklıyorum, bağrıma basıyorum, gece uyanık olan gençler. Onlar var ya Allah'ın sevdiği ve seçtiği has kullar. Ama yaşlılık halinde de olsa gece uyanık olanlar, teheccüde kalkanlar, seher vaktinde Allah ile beraber olanlar Rabbimizin sevdiği ve seçtiği kullardır. Onlar özel insanlardır. Aleyhissalatü vesselam, eşrafu ümmeti hamaletül Kur'an ve ashabul leyl diye buyuruyorlar. Ümmetimin en şereflileri bir, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler, Kur'an-ı Kerim hafızları. Yalnız bir daha tekrar ediyoruz. Bazı kardeşlerimiz bunu ezberlemişler. Ya Rabbi bizi öyle eyle diye dua ediyorlarmış. Ben de seviniyorum doğrusu. Sözüm tesir ediyor, tutuluyor diye. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetsin, bizi razı olduğu çizgide daim kılsın ve kulum desin inşallah. Kulum desin değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil olacağız. Ahkamıyla amil olacağız. Hükümlerini tutacağız. Sadece hafızlık değil. Ondan sonra hikmetiyle de kamil olacağız. Yani dışarıdan bakıldığı zaman bu kişi Kur'an ahlaklı dedirttireceğiz. Ne büyük şeref olur, ne büyük mazhariyet olur, ne büyük nailiyet olur. Evet, İbrahim aleyhisselam Allahu Zülcelal Hazretlerinin dostu bunun için olmuş değerli kardeşlerim. Ayet-i Kerime'yi alıyorum. İnne İbrahim kâne ummeten. Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Şu şerefe bakınız. Şu mazhariyete, şu güzelliğe bakınız. İbrahim kendi başına bir ümmetti. Kâne ummeten. Tek başına bir ümmetti. Nasıl olur? Nasıl olur böyle? Güçlü olunca. Gönül alemi, mana alemi güçlü olunca böyle olunur demek ki. Hani Şems-i Tebrizi ile Mevlana Hazretlerinin ilk karşılaşmasında Şems-i Tebrizi Mevlana'ya sorar. Der ki,

Ey Molla Yarum, ey Anadolu'nun büyük alimi. O güne kadar da maddi ilimleri elde etmiş, gerçekten bir müderris, gerçekten bir alim, bir hoca. Ama tasavvufi yönü daha sonra gelişecektir Mevlana Hazretlerinin. Rabbim cümlemizi onun sevenlerinden ve sevdiklerinden, onu sevenlerden kılsın ve onun sevdiklerinden kılsın, mahşerde beraber olalım. Rabbimiz lütfetsin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi büyük, Bayezid-i Bestami mi daha büyük diye sorar. Atından iner Mevlana Hazretleri. Bu ne biçim soru böyle? Böyle soru mu sorulur? E ama Bayezid diyor ki, benim şanım ne yüce oldu, ben ne büyük kişiyim, ne büyük varlığım, ma azame şani. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. O ise Bayezid-i Bestami böyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, ya Rabbi seni hakkıyla bilemedim, tanıyamadım diyor. Mevlana Hazretleri ilmin nuru ve bereketi içerisinde cevap veriyor. O kabı dar olduğu için doldu ve taştı, onun için böyle söyledi Bayezid-i Bestami. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri kainatın efendisinin sevgilisine, Muhammed'ine öyle bir gönül verdi ki, dünyalar ve ahiretler içine konsa ihata edecek haldeydi. Öyle olunca o Cenab-ı Hak Hazretlerine karşı aczini itiraf etti. Ve o mütevazi ifadeyi kullandı. Tabii ondan sonra dostlukları başlıyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın da böyle imanı güçlü, tüm dünyaya kafa tutan bir iman olduğu için Cenab-ı Hak Hazretleri kâne ümmeten, tek başına bir ümmetti diye buyuruyorlar. Sonra ilk zamanlar zaten yalnızdı. Ama inanan bir kişiydi demiyor Rabbimiz. Yani evet, inananlar yok etrafında, henüz kimse İbrahim Aleyhisselam'a ve Allah'a inanmamış, ama o yapayalnız halinde bir ümmet neşesine sahipti. Sonra kâniten lillah, Allah'ın huzurunda ona bütün varlığıyla ibadet eden ve onun için ayağa kalkmış, ona hizmet eden, yani onun dinine hizmet eden, onun peygamberi. Ve adına sure var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Özel sure İbrahim suresi. Hanifen muvahhiddi. Tevhid inancına sahipti. Allah'ın dinine bütün varlığıyla bağlanmıştı. Asla şirk koşmamış. Cenab-ı Hak Hazretlerinden başka bir güç, başka bir saltanat sahibi, başka bir melik, başka bir malik, başka bir kanun koyucu tanımamıştı. Hanifen muvahhiddi. Ve lem yekun minel müşrikin, müşriklerden de asla olmadı. Şakiran li en'umih, nimetlerine de çok şükrediyordu. Biz de onun yolundan gitmiş olmak için bu konulara dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Yani İbrahimi meşrep olmak için, Cenab-ı Hak Hazretlerine kul olmak için Rabbimizin onun hakkında saydığı bu sıfatlara çok dikkat etmemiz lazım. Şakiran li en'umih, nimetlerine, Rabbimizin verdiği, Allah'ın verdiği nimetlere de çok şükrederdi. İctebahu hadahu ila sıratı müstakim, Allahu Zülcelal Hazretleri onu varlık aleminin içerisinden seçti ve onu en doğru yola iletti. İslam yoluna, razı olduğu yola, Allah'ın dinine iletti. Rabbim bizi de onların yolunda kılsın değerli kardeşlerim. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'de Mümtehine suresinde Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için buyurduğunu onun için de buyuruyor. Esad-ı Bilal, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ, İbrahim ve onunla beraber olanlar için, inananlar ve diğer peygamberler için, sizin için onlarda, İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda en güzel örnekler vardır. Yani onlara uyun, onlara tabi olun, onların yolundan gidin. Rabbimiz onu niye seçmişti? Şu yukarıda saydım, artık tekrar etmeyeyim, zamanım daralıyor. Siz de ona uyun. Çünkü onda sizin için en güzel örnekler vardır. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de aynı şey var değil mi değerli kardeşlerim? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ne demek üsve-i hasene? En güzel örnek. Yani onun yaptığı hangi davranışı yaparsanız yapın, Allah sizden razı olur. En güzel örnek, en güzel model, en güzel şablon, en güzel ölçü. Ne derseniz deyin değerli kardeşlerim. Rabbim bizi
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Sonra وَمَنْ يَرْغَبُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاه۪يمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ İbrahim'in yolundan kim sapıtır, kim dışarıya çıkar, kim başka yola gider? اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ Ancak nefsine uyup da aklını kullanmayan sefih olanlar. Sefih, aklını kullanmayan, aklı kendisine yar olmayan, o basit, idraksiz, izansız, firasetsiz ve de muhakemesiz insanlara sefih deniliyor. Ancak öyleler İbrahim'in yolundan başka yola düşer diye buyuruyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim, dünya çok enteresan bir hale geldi. Müminler garip hale geldiler. Yani bazen toplumlarda, hele bazı doğruyu söylemek lazım, belki Anadolu'muzda değil ama büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde veya bizim sahil kesimlerimizde, bazı yerlerde doğruyu söylemek lazım, inanan insanlar, güzel insanlar, müttaki insanlar garip hale geldiler. Garip hale geldiler. Ya sen kabirden mi çıktın diyorlar adamlar. Yani sen ahiretten mi geldin? Bugünün dünyasında, hani geçen haftalarda da böyle bir misal vermiştim. Bugünün dünyasında bu iş olacak iş mi? Böyle yaşanır mı bugünün dünyasında? Biraz şöyle dünyaya bakacaksın diyorlar. Bir mümini küçük görüyorlar, tahkir ediyorlar. Basit görüyorlar onun halini ve yaşantısını. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde ediyor. فَتُوبَ لِلْغُرَبَى O günde o insanların garip gördükleri o garip insanlara ne mutlu diye buyuruyorlar. Ne mutlu. Ladik Lacamet Efendi amcamız aslında giyim kuşamına diyor kendisiyle beraber olan birisi hiç fazla itibar etmez. Yani pantolon ütülü olacak. Gömlek efendim illa ütülenmiş olacak. Üstü başı yeni kumaş olacak. Efendim daha fazla ileri gitmeyeyim de kimsenin kalbini kırmayayım. Daha önce ben bunu arz etmiştim. Mümin temiz insandır. Mümin pırıl pırıl insandır. Mümin güzel insandır ama bu işi dünyalık için yapan kişi de değildir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretlerinin bir hatırasını hemen söyleyeyim, ara vereceğim. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, ben diyor bir gün yeni bir elbise giymiştim. Aynanın karşısına geçtim, şöyle de baktım, elbisem de bana yakışmıştı, kendimi güzel gördüm. Ne yapıyorsun dedi babam diyor. İşte yeni elbiseme bakıyorum. Biliyor musun şu anda Allahu Zülcelal Hazretleri sana nazar etmiyor, sana bakmıyor biliyor musun dedi diyor. Niye babacığım? Çünkü kendini beğenen insanı Allah beğenmez. Allah ona Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinin hatıraları içerisinde onun isminin başının altına aktarıyor bu hatırasını. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri kendini beğenen giyindiğiyle kendini beğenip de böbürlenen kişileri sevmez. Hemen çıkardım o elbiseyi ve Allah için tasadduk ettim diyor. Babam dedi ki diyor belki şimdi o giyip de kendini beğendiğin elbisenin şerrini kendinden def etmişindir dedi. Gurur yok, kibir yok, mütevazi olmak var. Mütevazi olmak var, alçak gönüllü olmak var ve adam olmak var. Yani çok özür diliyorum, ağır bir tabir. Ziya Paşa öyle söylüyor. Çok özür diliyorum, bağışlayın beni. Zerduz palan vursan, tekrar özür diliyorum, eşek yine eşektir diyor. Yani üstüne altınlarla döşenmiş, inciler üzerine yerleştirilmiş palan vursan, merkep yine merkeptir diyor o tatlı şair, o güzel şair. Böyle enteresan şiirler var biliyorsunuz Ziya Paşa'mızın. Yani adam olmak, ruhla, gönülle, Allah'a kulluk duygusuyla, Cenab-ı Hakk'a yakınlıkla ya hadimel cismi kem tes'a li hidmetihi etatlubu ribha fima fihi husranun akbil alen nefsi ve stekmil fadailaha fe ente bir ruhi la bil cismi insanun. Şair böyle söylüyor. Ey nefsine şu kabirde çürüyecek, kurtlara yem olacak nefsine hizmet eden ve onun rahatı için koşturan, bütün gayreti onun için olan zavallı insan, zararı şimdiden görülen bir halin, bir ticaretin ne kadar hala ona içinde bulunacaksın ve devam edeceksin? Öyle bir hal ki zararı şimdiden önünden görülüyor. Zararı önünden görülen bir hale daha ne kadar devam edeceksin? Akbil alen nefsi ve stekmil fedailaha. Kendine dön, ruhuna dön ve onun faziletlerini tamamla. Zira sen giydiğin elbiseyle, kalıbınla, gösterişinle değil, ruhunla ve imanınla, gönlündeki düşüncelerinle insansın sen. Cenab-ı Hak bize gönül aleminde güzel insan olmayı nasip etsin. Mümin mütevazi olacak. Mümin alçak gönüllü olacak dedim ya değerli kardeşlerim. Notlarımın arasından şöyle bir hadisi şerifi sizlere arz etmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki
Rubbe eş'ase ağbara zi timrayni tenbu anhu a'yunun nas. Lev aksama alallahi le ebarrahu. Diğer bir rivayette de, ikinci bir rivayette de

kendisine lütfederdi. Resulullah böyle buyuruyorlar. Hadis-i şerif, Camus Sayr hadisidir. Değerli kardeşlerim, mağrur olmayacağız, mütekebbir de olmayacağız. Kardeş olacağız, dost olacağız. Birbirimizi seveceğiz inşallahurrahman. Yani biraz evvel arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak kendini beğenenleri hiç sevmiyormuş. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri de öyle buyuruyorlar. Bazen toplumun içerisinde görürsünüz öyle. Mütevazi insanlar, tanınmayan insanlar ama gönlünde ne var kimse bilmez. Hani geçen de okumuştum ya, Yunus'un bir garip ölmüş diyeler, 3 gün sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin diye anlatmaya, ifade etmeye çalıştığı kişiler var ya, tabii bazen bu elde olmaz, istenilerek böyle olunmaz değerli kardeşlerim, ama yani biz gönlümüzü mütevazi tutalım ve de Rabbimize öylece yakın olmaya çalışalım. Şu sözünü, Hacı Veysade Hocamız Hazretlerinin şu sözünü hiç unutmayınız değerli kardeşlerim. Dostlarına, etrafındakilere hep öyle söylermiş. Gönlünüz alçak, himmetiniz âli olsun. Yani hedefiniz yüksek olsun. Gözünüz yükseklerde olsun. Bilhassa genç kardeşlerime söylüyorum. Ben çalışacağım, gayret edeceğim ve en üst seviyeden memleketime hizmet edeceğim. Bulunduğum yerde en başarılı ben olacağım. En yüksek makamda ben olacağım. İdare eden ben olacağım daima. Ama gönlünüz alçak olsun. Bu sebeple, serveti sebebiyle, makamı sebebiyle, şöhreti sebebiyle mağrur olmayın, kibirli olmayın, gururlu olmayın. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri mağrur olanları hiç sevmiyor. Ve nice öyle insanlar vardır ki kapılardan kovulan ve kendisine hiç itibar edilmeyen, onlar Allahu Zülcelal Hazretlerine bir ya Rabbi deseler, bir iltica etseler, Cenab-ı Hak'tan bir şey isteseler, bir yemin etseler, anında Cenab-ı Hak onların muradını verirdi. Neden? Çünkü onların gönlünde Allah var. Allah var. Cenab-ı Hak Hazretleri kıyamet gününde, Resulullah böyle anlatıyorlar, bize diyecekmiş ki, ey kulum, ben hastalandım da beni ziyaret etmedin. O kul diyecekmiş ki, ya Rabbi sen alemlerin Rabbısın. Nasıl olur sen hastalanırsın? Hani benim o kimsenin tanımadığı, bilmediği o mütevazi bir kulum vardı falan yerde. O hastalanmıştı. Eğer onu ziyaret etseydin beni onunla beraber bulacaktın. Rabbimiz yine böyle buyuracakmış. Ey kulum ben acıktım, yemek istedim de sen bana yemek yedirmedin, beni doyurmadın. Kul diyecekmiş ki, ya Rab, keyfe utaymuke ve ente rabbul alemin, sen alemlerin Rabbi olduğun halde ben sana nasıl ikramda bulunabilir, seni nasıl doyurabilir, sana nasıl yedirebilirdim ya Rabbi? Hani benim sevdiğim bir kul vardı, Rabbimiz böyle buyuracakmış. Benim sevdiğim bir kul vardı, o aç kalmıştı, yiyecek bulamamıştı. Eğer sen onu sana geldiği zaman doyursaydın, beni onun gönlünde bulacaktın, beni onunla beraber bulacaktın, beni onun yanında bulacaktın. Yine Rabbimiz, ben susamıştım da bana su ikram etmedin, su vermedin. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, nasıl olur da susarsın, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Bir kulum susamıştı, beni seven bir kulum susamıştı, senden su istemişti, vermemiştin. Eğer ona su verseydin beni onun yanında onunla beraber bulacaktın. Değerli kardeşlerim, etrafımızda gördüğümüz insanların nasıl olduklarını veya kim olduklarını da bilmek de mümkün değil. Onun için herkesi sevmek, herkese muhabbet duymak, herkese mütevazi davranmak. Geliyor mesela, bazen sadaka istiyor. Bazen böyle de olurmuş. Büyükler hal değiştirerek, mesela Hızır Aleyhisselam'dan böyle anlatılır. Hal değiştirerek bizden sadaka istermiş ve de bizi imtihan edermiş. Sadaka mesela isteyen bir kişiye çok küçük bir rakamla da olsa bir şeyler vermek lazımmış. Tabii insanları sevmek, insanlarla dost olmak, insanlarla, müminlerle kardeş olmak güzel bir duygu, İslam'ın da emri. Ama hiç kimseyi küçük görmemek, mağrur olmamak da mümin olmanın, Müslüman olmanın şartlarından biri değerli kardeşlerim. Yani öyle herkesin dışarıdan göründüğü gibi olduğunu da zannetmeyelim. Hani Anadolu tabiridir, kepenek altında nice erler vardır derler. Hiç tanınmaz, bilinmez. Şöyle bir latife anlatılır. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinden belki çok az şey söyleyebileceğim. Sonra inşallah yine döneriz ona. Ama birkaç kelimeyle dönelim inşallah. Suyu edeple de bulunmayalım. Hani öyle mütevazi insanlar dedim de
Bugünün toplumunun mühim dertlerinden biri bu değerli kardeşlerim. Birbirimizi

Beğenmiyoruz, küçük görüyoruz, tahkir ediyoruz. Ya servet aldatıyor, ya şöhret aldatıyor. Ben bazen şuna şaşırıyorum. Yani bizim gibi normal bir insan, bir yerde küçük bir görevi var, gidiyoruz, selam veriyorsun, almıyor. Veya mağrur davranıyor. Ya biz seninle aslında tanışıyoruz da, dostuz da, hiç iyi bir davranış değil değerli kardeşlerim. Mağrur olmak hiç iyi bir davranış değil. Sözü genişletmeyeyim, yanlış anlaşılabilir. Mütevazi olmak ve müminleri kardeş olarak sevmek, Allah için dost olmak. Denilir ki, geçmiş dönemlerin birinde çarşıdan vazifeliler, görevliler yabancı bir insanı yakalarlar. Derler ki gel bakalım sen casus musun, nesin? Götürürler mahkemeye ve de kendisini hapsettirirler. Zindan da sarayın, halifenin, devlet başkanının sarayının alt katında, bodrum katındaymış ki eskiden genelde öyle oluyordu biliyorsunuz. Üstü saray oluyor, altında da zindan oluyordu. Sarayın altında kendisini hapsetmişler değerli kardeşlerim. Sabahleyin kalkıyorlar, bakıyorlar görevliler. O hapsedilen zat sarayın bahçesinde çiçeklerin arasına bir yere oturmuş, Allah'ı zikrediyor elinde tesbihiyle. Allah Allah diyorlar, bu nasıl olur? O gün herhalde diyorlar bir ihmal yaptık. Bekçi kapıyı açık bıraktı falan. Daha içeride bir yere kendisini hapsediyorlar. Üzerinden zincirler vuruyorlar. Kapısına da bir bekçi dikiyorlar. Ertesi gün sabahleyin oluyor. O zat yine sarayın bahçesinde. Kendi halinde, hiç keder yok, hiç üzüntü yok, hiç sıkıntı yok, sarayın bahçesinde. Durumu halifeye aktarıyorlar. Efendim diyorlar, biz bir zat yakaladık, tanımıyoruz, bilmiyoruz. Kendisini hapsediyoruz. Sabahleyin bakıyoruz bahçede, sarayın bahçesinde buluyoruz. E diyor, ta aşağıya, en aşağıdaki tecrit hücrelerine kapatın kendisini. Zindanın en alt tabakasına kapatın. Başına da bekçiler dikin. Dikkatli olun. Kaçırıyorsunuz demek ki. Hakikaten en aşağıda böyle tek kişilik hücreler, tecrit hücreleri deniliyor onlara. Hücreler varmış, oralara kapatıyorlar. Başına da bekçiler dikiyorlar filan. Ertesi gün sabahleyin bakıyorlar o zat yine zindanın, sarayın bahçesinde. Mevlası ile beraber, Allah ile beraber, yüzünden nur gibi bir tebessüm ve de hiç halinden şikayet etmiyor. Bunu alıyorlar, halifeye götürüyorlar. Efendim diyorlar, biz 3 gündür bu zatı kapatıyoruz, zindana kilitliyoruz, üzerinde zincirler var, başında kapılarının bekçiler var ama sabahleyin dışarıda bahçede buluyoruz. Halife öfkelenmiş tabii, kızmış, soruyor. Seni diyor dışarıya kim çıkarıyor? O zat çok mütevazi, tatlı bir halde. Efendim içeriye koyan çıkarıyor diye söylüyor. Peki seni içeriye kim koyuyor? Dışarıya çıkaran efendim diyor. Şaşırmış halife, bir daha soruyor. Ben sana soruyorum, ciddi soruyorum. Seni zindana kim koyuyor? Efendim dışarıya çıkaran. Peki kim çıkarıyor dışarıya? İçeriye koyan efendim. Böyle birkaç defa halifenin aklı başına geliyor. Biliyor ki karşısında bir Allah dostu var, bir mübarek insan var, bir güzel insan var karşısında, anlıyor. Hani şafak attı derler ya, halife de şafak atıyor ve kendisine çok saygı duyuyor. Hürmette bulunuyor, ikramda bulunuyor ve de insanlar bu hadiseyi duysunlar ve ibret alsınlar diye bir ata bindireceksiniz bu zatı ve yüksek sesli, güzel sesli, eskiden münadi denilirmiş, bir nida eden kişi Bağdat sokaklarında şöyle gezecek ve şöyle söyleyecek: ey insanlar, bu zatı görün, Allah'ın aziz ettiğini halife rezil edemedi. Allah'ın aziz ettiğini kimse rezil edemez. Allah'ın tuttuğunu kimse düşüremez. Allah'ın yükselttiğini kimse ayak altına alamaz ve sefil edemez ve rezil edemez. Yeter ki Rabbimiz aziz kılmış olsun. Hasan-ı Basri rahimehullah'a demişler ki efendim bize bir nasihat et. E'izze emrallahi haythuma kunt yu'izzukallahu haythuma kunt. Nerede olursan ol, Allah'ın emrini, Allah'ın dinini, Allah'ın şeriatını aziz tut. Nerede olursan ol, Allah seni aziz kılar demiş. Gönlümüzde Allah olacak. O zaman hani geçen defa arz etmiştim değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak sevecek ve de sonra Cebrail aleyhisselam sevecek, sonra melekler sevecekler, sonra sevgisi arz üzerine inecek ve insanlar o kişiyi sevecekler. Rabbim bizi böyle olanlardan eylesin inşallah. Böyle güzel kul denildi mi doğrusu, Mevlana'lar, Muhyiddin Arabi'ler, Yunus Emre'ler, Abdülkadir Geylani'ler hep aklımıza geliyor. Onlar büyük insanlar değerli kardeşlerim. Yunus'u hatırlıyorum.
Allah-u Zülcelal Hazretlerini hani aziz kılmak dedim ya, bir şiirini yazmıştım. Tatlı bir şiiri. Artık sözü uzatmayacağım da iki beytini size aktarmak arzu ediyor canım. Öyle diyor Koca Yunus. Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Aslı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım. Dost vaslına eriştim, gümanım, güman şüphe demek, gümanım yağma olsun. İkilikten usandım, birlik hanına kandım, derdin şarabını içtim, dermanım yağma olsun. Devam ediyor da sonunda şöyle söylüyor: Yunus ne hoş demişsin, balı şeker yemişsin, ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Allah ile beraber olanlar, Allah sevgisini bulanlar, balların balını bulmuşlardır. Kovanım yağma olsun diyor Yunus'umuz değerli kardeşlerim. Evet, Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri işte o ballar balını bulanlardan ve de kendisini Allah'ın sevgilisine sevdiren büyük, en büyüklerden biri. Rabbim yollarında kılsın ve şefaatlerinden bizi mahrum etmesin. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri. Asıl adı Abdullah değerli kardeşlerim. Ebu Bekir Efendimizin asıl adı Abdullah. Ama Ebu Bekir diye efendim künyelenmiş. Araplarda o zaman adet künyeye yaygındı. Ve bir kişi en büyük oğlunun adı ile künyelenirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin künyesi de Ebul Kasım biliyorsunuz. Ve soyadı olmadığı için o zamanlarda bir de lakap vardı. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinin lakabı da Sıddık'tır ve Atik'tir biliyorsunuz. Bilhassa Sıddık lakabıyla meşhur. Neden? Çünkü Cebrail aleyhisselam aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri Miraç'tan dönmüşler. Sıddık lakabının verilişiyle ilgili bir başka hadise hatırladım. Sürçülisan ettim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Miraç'tan dönmüşler değerli kardeşlerim. Herkes inkar ediyor Aleyhissalatü vesselamı. Resulullah'ı görmeden Ebu Cehiller ve etrafındakiler koşturmuşlar. Ey Ebu Bekir kardeş, senin sahibin, efendin, peygamberin ne diyor biliyor musun? İşte ne diyor? Bir gecede böyle Miraç'a yükselmiş, cennetleri, cehennemleri görmüş, Kudsi Şerif'e gitmiş. Olacak şey mi bunlar? Sizin bu bütün söylediklerinizi benim sahibim, efendim, her şeyim Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi söylüyor? Evet, o söylüyor. O da inkar etsin de ellerinde tutamak olsun, öyle istiyorlar. İn kâne kâlehu felakad sadak. Eğer o söylemişse mutlak doğru söylemiştir. Sıddık denildi kendisine. Cahiliye döneminde, yani İslam'a girmeden önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 yaş küçüktü değerli kardeşlerim. Resulullah 2 yaşındayken Ebu Bekir Efendimiz doğmuş. Resulullah vefat etti. 2 yıl halifelik yaptı. O da 63 yaşında. Hicri tarihe göre, hicri takvime göre o da 63 yaşında. Peygamber Efendimizin vefat yaşında o da ahirete irtihal etti. O da vefat etti. Cahiliye döneminde de, yani İslam'a girmezden önce, Peygamberimizin peygamberliği döneminden evvel de Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri hiç puta tapmamış ve hiç içki içmemiş. Demişler ki sen ömrün boyu içki içmiyorsun, hiç içmedin mi? Demiş o insanı insan olmaktan çıkarıyor, rezil ediyor, rüsvay ediyor, benim aklım var. Cahiliye döneminde de hiç içki içmemiş. Öyle olunca diğer cahiliye kötülüklerinden de tamamen uzak kalmış. Cenab-ı Hak Hazretleri onu sevmiş ve Resulullah'a sevdirmiş. Allah'ın Resulü'nün en çok sevdiği kişi. Sormuşlar Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretlerine, ya Resulullah en çok kimi seviyorsunuz? Eşim Ayşe'yi seviyorum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah biz erkeklerden kastetmiştik. Erkeklerden en çok kimi seviyorsunuz? O zaman babasını seviyorum buyuruyorlar. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Hazretlerini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Efendimizin malında kendi malı gibi tasarruf edermiş. Yani Ebu Bekir'in malından alır, istediği gibi harcar. Ve kim bana bir hediye getirse, kimden bir iyilik görsem karşılığını mutlaka vermeyi arzu ederim. Ama Ebu Bekir müstesna. Onun malında kendim için, kendi malım gibi tasarruf ederim ve hiç düşünmem. İslam'a geldiği gün bir rivayete göre 40 bin dirhem, diğer bir rivayete göre 40 bin dinar malı varmış. Hicrete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için hemen hemen çok az bir kısmı kalıncaya kadar tamamını Allah yolunda, Resulullah'ın yolunda sarf etmiş değerli kardeşlerim.
Dirhem o günün gümüş parası, dinar altın para. Yani nesi varsa, tabii o gün için çok büyük bir servet kabul ediliyor bu. Nesi varsa Allah yolunda infak etmiş, sarf etmiş. Ve de köleler, o zavallı insanlar, o günün dünyasında kölelik var biliyorsunuz. O köleleri sıkıntılı halde gördü mü gider hemen onu satın alır ve azat eder. Bunların başında da biliyorsunuz Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretleri geliyor. Bilal-i Habeşi'yi üzerine taşlar doldurmuşlar, üzerine kaya koymuşlar. Kızgın güneşte çölde azap ediyorlar görüyor. Hemen koşturuyor. İstedikleri paranın da hemen tamamını, beş misli para istemişler o andan. Tamamını verdiğiyle hemen alıyor. Diyorlar ki biraz para, pazarlık etseydin daha düşürebilirdin miktarı. 10 mislisini isteseniz de yine verirdim. Ve Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimiz hazretlerini azat ediyor değerli kardeşlerim. Yani hürriyetine kavuşturuyor değerli kardeşlerim. Çok tatlı sesi varmış, çok nazlı, çok güzel Kur'an okurmuş. Evinde Kur'an-ı Kerim okur, Mekkeli çocuklar ve müşrik kadınlar gelirler, onu dinlerler. Sırf onun sesinin tadından, lezzetinden, onun namelerinin güzelliğinden İslam'ı kabul edenler olmuş. Nihayet müşrikler Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz hazretlerine evinin sokaktan taraftaki odasında Kur'an okumayı yasaklıyorlar. Okuyacaksan iç tarafta okuyacaksın. Çünkü seni dinleyip de birçok kişi İslam'ı kabul ediyor diye ona bile engel olurlar. Değerli kardeşlerim, malının tamamını gün gelmiş Allah yolunda infak edivermiş, tamam. Tebuk seferidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hazretleri buyuruyorlar ki şöyle evde düşünürken Resulullah cihat var, Tebuk'e gideceğiz, asker hazırlanacak, getirin bakalım siz neyiniz varsa getirin, ordunun ihtiyaçları görülecek tabi, silah alınacak, kılınç alınacak, kalkan alınacak, gürz alınacak, zırh alınacak, at ve deve temin edilecek ordu için, getirin bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimizden infak etmelerini istiyor Tebuk seferine çıkılacağı zaman. Hazreti Ömer dedim ki diyor, malımın yarısını Resulullah'a götüreyim, vereyim, bu defa bir Ebu Bekir'i geçeyim istedim diyor. Malının yarısını, nesi varsa. Kim yapabilir bunu? Hangi birimiz yapabiliriz değerli kardeşlerim? Yani yarın sabahleyin kalkacağız, Allah için malınızı getirin diyecekler de, malımızın tam yarısını, neyimiz varsa yarısını götüreceğiz. Bu işler lafla olmaz. Resulullah, insanları gördüm diyor rüyamda, elbiseler vardı üzerlerinde, kiminin elbisesi göğsünde, kimisinin göbeğinde, kimisinin diz kapağında. Ömer'i gördüm, elbisesi yerlerde sürünüyordu. Ya Resulallah, bu rüyanızı neyle tabir ettiniz, neyle yorumladınız ya Resulallah? İmanla yorumladım diyor aleyhissalatü vesselam. Ebu Ömer böyle bir imana sahip, bütün varlığını kuşatmış, malımın yarısını Resulullah'a götüreyim vereyim dedim diyor. Götürdüm, verdim. Ne getirdin ya Ömer? Ya Resulullah, malımın tam yarısını Allah ve Resulü için getirdim. Biraz sonra Ebu Bekir birçok şeyler getirdi ve koydu Resulullah'ın huzuruna. Ya Ebu Bekir, sen ne getirdin? Ya Resulullah, malımın tamamını getirdim ben. Peki çoluk çocuğa ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktım. Hazreti Ömer tatlı bir tebessümle diyormuş ki Resulullah, ya Resulullah, malımın yarısını götüreyim de bu defa Ebu Bekir kardeşimi bir geçeyim dedim ama yine geçemedim, yine o benden önde diye böyle latifeleşmişler değerli kardeşlerim. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz hazretleri Resulullah'ın şöyle buyurduğu kişi, eğer Allah'tan başka birini dost edinmem gerekseydi Ebu Bekir'i dost edinirdim ama sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur. İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin de Rabbimiz kendisine, yüce zatına dost edinmişti. Tabii geçen hafta söylemiştim, ayrıca Resulullah'ın bir de Habibullah olma, Allah'ın sevgilisi olma neşesi var ki o her şeyin üstünde. O her, bütün makamların, bütün mertebelerin üzerinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hazretleri, Ebu Bekir'in bir gecesi ve bir gündüzü var ki ona Ömer ve Ömer'in bütün varlığı, bütün ehli, ailesi, sülalesi feda olsun. Nedir o demişler? Hangisidir o? Gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hicrette Sevr mağarasında geçirdiği gece. 3 gece beraber kalmışlardı biliyorsunuz. Hicret konusu uzun bir hadise. İnşallah Rabbim o güne çıkarırsa, Muharrem ayına gelirsek yine anlatırız da değerli kardeşlerim. Herkes Medine'ye hicret ediyor.
Ebu Bekir Efendimiz de mahsus Resulullah'ı yoklamak için tahmin ediyorum. Ya Resulallah müsaade eder misiniz? Ben de Medine'ye hicret edeyim. Ya Ebu Bekir sen bekle. Sana müsaade yok. Belki Cenab-ı Hak Hazretleri sana bir hicret arkadaşı nasip eder. Resulullah salmıyor. Ebu Bekir Efendimiz bunu duyunca çok seviniyor. İçten içe böyle çok seviniyor. Umuyor ki Resulullah ile beraber olsun. Nihayet bir gün gündüz vakti Resulullah vakti adeti olmayan bir günde geldi. Ve de Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretlerini de aldı beraberinde yanına. Ve de işte Sevr mağarasına doğru geceleyin çıktılar yola. Müşrikler o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi katletmeyi kararlaştırmışlar. Evini de muhasara etmişlerdi. Estağfirullah. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynahum fehum la yubsirun. Ayeti kerimesini okuyarak aleyhissalatü vesselam onların da başlarına tepelerine efendim kum toprak atarak çıktılar Mekke-i Mükerreme'den. Sevr mağarasına geldiler. Ve orada bildiğiniz hadise değerli kardeşlerim ama bu tatlı şeyleri, güzel şeyleri tekrar anlatmakta insan lezzet ve haz duyuyor. İçeriye girdiler. Ya Resulallah siz durun. Mağaraya kadar geldiler. Mağara böyle küçük bir yer. Ama bir dağın tepesinde. Ben bir önce gireyim ya Resulallah. Mağarayı temizleyeyim. Geceleyin tabii görünmüyor. Eliyle etrafı sağa solu güzelce kontrol ediyor Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri. Nerede kayalarda bir delik buluyor, nerede bir efendim haşeratın çıkması muhtemel olan bir yer buluyor. Elbisesinden yırtıyor orayı kapatıyor. Elbisesinden yırtıyor kapatıyor. Demek ki mağaranın içerisinde de böyle çok yer varmış ki elbisesinin tamamını o deliklere kapatıyor ve oturuyor içeriye. Ya Resulallah müsaittir içerisi buyurun diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri sabahleyin kalktığı zaman bakıyorlar ki Ebu Bekir'in üzerinde elbisesi yok. Ya Ebu Bekir ne yaptın elbiseni? O delikleri gösteriyor. Resulullah buralardan akreptir, yılandır, haşerattan herhangi bir şey çıkıp da size zarar vermesin diye onları kapattım. Son bir yer kalmış böyle aşağıda. Oraya da ökçesini koyuyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Orayı da ökçesiyle kapatıyor. Arka tarafta bir yılan varmış. Bütün delikleri yokluyor, yokluyor. Hepsinde çaput var geçemeyince Hazreti Ebu Bekir'in ayağının olduğu yere geliyor. Dokunuyor bir ayağını, çekmiyor tabii. Bir daha dokunuyor, çekmiyor. Bir daha dokunuyor, çekmeyince oradan ısırdı yılan ve zehirini oraya akıttı. O kadar acıtmış ki gözünden yaş damlayınca Resulullah Ebu Bekir Efendimiz'in dizinde uyuyorlar. Büyüklerimiz böyle anlatıyorlar. Bazen böyle tasavvufi hikayeleri de anlatıyorum ki çeşni olsun, değişiklik olsun, sohbet tatlansın, ağırlık kalsın diye değerli kardeşlerim. Resulullah uyanınca ya Resulullah yılan soktu beni buradan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri mübarek tükrüğünü ağzından alıyor oraya sürüyor ve zehirin acının hiçbir tesiri kalmıyor. Orada sıkıntılanmış hani 3 gün sonra geldiler veya 2 gün sonra geldiler Mekkeli müşrikler. Mağaranın önünde şey var, yeşillik var, orada örümcek ağı var ve de güvercin yumurtasını koymuş oraya yuva yapmış ya. Ya Resulallah yavaşça diyor ki eğilseler bizi görecekler içeride Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri. Eğilseler bizi görecekler ya Resulallah sizin için çok endişe duyuyorum. Ya Ebu Bekir sıkılma korkma. La tahzen innallaha ma'ana değil mi? Hani saniyesneyni idhuma fil gar. Onlar mağaradayken iki kişinin ikincisi de oydu. Kur'an'da metolunuyor Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri böyle. Cenab-ı Hak onu met ediyor böyle. Onlar mağaradayken iki kişinin ikincisi de oydu. Ebu Bekir'di. İz yekulu li sahibihi la tahzen. Arkadaşına Resulullah diyordu ki la tahzen, üzülme, kederlenme, korkma. İnnallâhe ma'ne, Allah bizimle beraber. Ya Ebu Bekir korkma. Onlar buradan gelirlerse biz buradan çıkar gideriz. Mağaranın arkası halbuki kapalı. Döndüm baktım ki diyor Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri mağaranın arkası açılmış. Oradan bir patika yol iniyor aşağıya. Ta ileride deniz kenarı görünüyor. Korkma Allah bizimle beraberdir. Bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son rahatsızlığında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri imamlık yapmıştı. Onun halife olmasına da işaretti bu. Resulullah onu seçmişti imamlık için. Kendi yerine onu seçmişti. Müminler de onu seçtiler. Ve dediğim gibi 2 yıl halifelik yaptı. Artık onu bir sonra alalım değerli kardeşlerim. Çok tatlı, çok müthiş, sade ama büyük hakikatleri anlatan ilk halife olduğu zamanda da okuduğu bir hutbesi var. Onu bir başka vesileyle inşallah sizlere arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'i o toplattırmıştı biliyorsunuz. İlk toplanması Kur'an-ı Kerim'in çünkü Resulullah döneminde ayrı ayrı
kişilerde ve ayrı ayrı parçalara yazılmıştı. Şimdiki gibi böyle toplu tek halde değildi. O Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri ile istişare ettiler. Beraber topladılar. Zeyd ibn Harise efendim o da işin başında bulundu. O da ayrı bir hadise. Kur'an-ı Kerim'in toplanması konusunda aktarmıştım. Hepinizi Allah'ın selamıyla yine selamlıyor. Allah'a emanet olun efendim.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.
2: Netti bu Yunus netti, bir doğru yola gitti.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Hayırlı cumalar olsun. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. 15.27 şu anda saatler. ...0543... ...224-01-08... bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hacı.

0: İnsan ki uzaktır kibirden, ölüm gerçeğini gördüğü kadar korunur mezarda kış zemherinden, ihlas hırkasını ördüğü kadar. İnsan ki yükselir şanı göklere, nefsini yerlere serdiği kadar bürünür cennette tül ipeklere, haktan aldığını verdiği kadar. İnsan ki sırların sırrına erer, secdenin sırrına erdiği kadar gürlerle bezenmiş bir kabre girer, garibin gönlüne girdiği kadar. İnsan ki makbuldür dönmez dileği, İslam'ı ciddiye aldığı kadar şefkatle yaklaşır ölüm meleği, doğuş fıtratında kaldığı kadar. İnsan ki insandır Allah'ın indinde, Kur'an'ın aşkıyla dolduğu kadar beşikten mezara her nefesinde ayetlere tabi olduğu kadar.
1: Dost kervanı.

15.38 şu anda saatler, program sürüyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, Grup Ravza, Götür Beni Medine adlı eseri istiyorum demişler.

Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Cumanız mübarek olsun. Hocalarımızdan da Allah razı olsun. Çok verimli bir sohbetti. Rabbim emeklerinizi boşa çıkartmasın. Hep dualarımızdasınız. İşlerimi bile hocalarımıza göre ayarlıyorum. Ben de bir isteğim var. Fadıl Aydın'dan peygamberimiz yazdığı "Bu kimin yari" diye uzun zamandır dinleyemiyoruz. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Aleykümselam. Fakat hangi eseri istediğinizi bilemedim ben.

Eşref Ziya'dan haberin olmaz çalarsanız memnun oluruz, yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, cumanız mübarek olsun. Ben çocuklarım için ve Radyo Nida dinleyicileri için Hakan Şıklar adlı eseri istiyorum demişler. Allah bağışlasın evlatlarınız, hayırlı günler. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı cumalar sizden. Can Ahmet Muhammed Mustafa adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, kolay gelsin. İntibah eserini dinletir misiniz demişler. Bu hangi eser efendim? Kim söylüyor yazarsanız dinletmeye çalışayım. Hayırlı cumalar, bayram büyük oruçtan Yar Yar adlı eseri istiyorum, dinletir misiniz? Özsu Bebe çalışanlarına gelsin demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim.

0: Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Çalışan herkese de kolay gelsin. Berat, araç kullanan herkese iyi yolculuklar dilerken bir de emniyet kemeri takmanızı rica ediyor efendim. Ayrıca araç kullanırken de trafikte yarış yapmayın efendim. Onu da söyleyeyim yani.
1: Dost kervanı.

program sürüyor efendim. Sizlerden gelen eserler eşliğinde. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm. Aşkın deryasından emanetçiyiz. Bu dünyada ilahisini istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Hayırlı günler demişler. Arzu ablamız göndermiş. Hayırlı günler efendim. Adım tektir. Hicranım ne büyüktür. Selamünaleyküm Mehmet abi. Ben Muhammed Ali Fatih Zirek'ten Seher Vakti Çıktık Yola adlı eseri. Anneannem, teyzelerim Mesude ve Neslihan için anneme istiyorum. Hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun demişler. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar efendim. Yar yar yar yar. Ay yüzlüm gönlüm sende. Selamünaleyküm. Dün mesajımı okup eserimi çaldınız mı çalmadınız mı duymadım. Yine aynı eseri istiyorum. Filistinli çocukların söylediği Ya Mehdi ilahisini dünyanın her yerinde zulüm gören Müslümanlara Rabbim zalimleri kahreylesin, Müslüman kardeşlerimize galibiyet versin, zalimler için yaşasın cehennem demişler. Aleyküm selam amin. Hangi eser olduğunu bilmiyorum efendim, ondan dolayı dün dinletmedim. Çok selamlar.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida her an yanınızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
8: Reklamları dinlediniz.

zulmetle kararmışsa cehalette sökülsün. Gür nuru doğarken de esarette sökülsün. Kibrinle dikilmişse o dağlarda dağılsın. Benlikte yeşermişse azamette sökülsün.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Emekten Ayşe ben. Yunus Emre'den Bana Seni Gerek adlı eseri istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, ben Necda. Hayırlı cumalar herkese, çalışanlara Rabbim kolaylık versin. Tut ellerimden Ya Resulallah adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Selamünaleyküm, yayınlar. Ağlamak karanfil. Çalar mısın Mehmet kardeş demişler. Aleykümselam, hayırlı günler. Selamünaleyküm, Güller Diyarı, Isparta, Yalvaçlar, Hüseyin Karaman, Dursun Ali Ersin, Canlı'dan 52 gün parçasını istiyorum. Tüm Nida dinleyicilerine gelsin, hayırlı cumalar demiş. Aleykümselam, hayırlı cumalar efendim. Kolay gelsin, nasılsınız rica etsem, anne Bilayis'i çalabilir misiniz demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Eserler çok güzel, sıradaki eserler Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Hayırlı cumalar sizden. Önceki sohbetin linki varsa atabilir misiniz? Yayınların hepsi çok güzel, emeği geçenlerden Rabbim ebeden razı olsun demişler. Amin. Allah

16.52 şu anda saatler. 16.12 özür dilerim. Emanetçiyiz. Dünyada adlı eser şimdi istek üzerine sıraya alacak. Bu eser sonrası Hak Aşıklar adlı eseri dinleteceğim istek üzerine.

Vefasız dost için yanma bu kadar. Nankörlük beşerin hamurunda var. Gördüğün yarayı sen yine de sar. Kullar bilmese de Mevla bilir ya. Yanılıp karşılık bekleme kuldan. Ola ki kıl vermez verdiğin çuldan. Saldığın selamı çevirme yoldan. Kullar almasa da Mevla alır ya. Dönürler sarrafı, neyler parayı. Bilir ki sahtedir dünya sarayı. Yoksulun bağrında bin bir yarayı. Kullar sarmasa da Mevla sarar ya. Gösteriş düşkünü, süzme cehalet. İslam'ı etse de servete alet. Üzülme, bu rüya postunu elbet. Kullar görmese de Mevla görür ya. El etek öperek susan dillere, rüşvet kapısında bükük bellere, zulmü alkışlayan gizli ellere, kullar yetmese de Mevla yeter ya. Benlik sevdasıyla kalem tutana, Allah'ın hükmüne hüküm katana, İşret sofrasında makam satana, kullar sormasa da Mevla sorar ya. Öfkeye kapılma, sözü hoş eyle. Kur'an'da Allah'ın buyruğu böyle. Amaç ibadetse sakince söyle. Kullar duymasa da Mevla duyar ya. Sen bozmadıkça niyetlerini, uzatmaz kalbine şeytan elini. Temiz alnındaki ter bedelini, kullar vermese de Mevla verir ya. Bir yudumluk hazdır çöldeki testi. Kaptırma şu dünya çarkına postu. Kim demiş ki olmaz doğrunun dostu? Kullar olmasa da Mevla olur ya.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Program sürüyor efendim. Radyo Nida 107.3 frekansında. Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Ben de çalışırken sabahtan akşama kadar sizleri dinliyorum internet üzerinden. Yayınlarınızı çok severek dinliyorum. Hasan Dursun'dan Mekke Bakar Medine adlı eseri istiyorum demişler. Kolay gelsin efendim, hayırlı işler. Çok selamlar. İkindi ezanı sonrası yine yayınımız sürecek. Dursun Ali Erzin canlı sıraya alacak ezan sonrası. Akabinde burada olacağız. Allah.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'thhu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmakta. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı,
bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz, ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

16.53 şu anda saatler, program sonundayız. Katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre Malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.

0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Nerinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1.58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olur.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

Kendisi de doktordu. Günleri hastanede geçiyordu. Eve yorgun argın dönüyordu her gün. İnsanlar doktorları rahat rahat yaşayan insanlar olarak bilirler. Halbuki en stresli hayat belki de onların hayatıydı. İki çocuğu ve karısıyla beraber mutlu bir hayatları vardı. Bütün gelirlerini ve giderlerini bu üç, bir de kendi dört kişiye göre planlamışlardı. Böyle planlı yaşamazlarsa bir gün ekonomik sıkıntı çekebilirlerdi. Böyle düşünüyorlardı. Çocuklarını ve karısını çok seviyordu. Karısı da iyi bir insandı. Hele hele bu iyilik ve güzelliği çocuklarını aşılamaya çalışması onu bir kuyumcu kadar hassas yapmıştı. Adeta çocuklarını bir gergef gibi işliyordu. Bu böyle giderken, mutlulukları tam yerindeyken, bir gün içlerine sıkıntı ateşi düşürecek bir olay oldu. Belki pek o kadar mühimsenecek ve moral bozacak bir şey değildi ama onlara göre ekonomi her şeyden önemliydi ya. 3-4 aylık hamileydi hanımı. Hiç beklenmedik bu haber karşısında ikisi de şoke olmuştu. Bütün planları, hayatlarının programı alt üst oluyordu onlara göre. İçlerindeki sıkıntı gün geçtikçe büyüyordu. Hayır, bu çocuğu istemiyorlardı. O çocuğun doğmaması gerekiyordu. Nasıl bakacaklardı? Hayatlarını bunalıma sokacaktı bu küçük çocuk. Evlerine ayak basmaması her şeyden daha iyi olacaktı. Hesap ettiler, kendi akıllarınca ekonomik sebepleri öne sürdüler. Baş başa verdiler, derinlemesine konuştular aralarında ve karar verdiler evlatlarını aldırmaya. Kürtaj olacaktı. Çünkü onlara göre güçleri yetmiyordu onu yetiştirmeye. Ertesi gün gidecekler ve bu işten iyi anlayan bir doktor arkadaşı tarafından 4 aylık misafirin hayatına son vereceklerdi. Bir sürü sudan bahaneler ve sebepleri bir bir sıraladılar gece boyu birbirlerine ve bu işin bitmesi gerektiğine karar verdiler. İçlerinde bir huzursuzluk olsa da bu hayatları boyunca çekecekleri huzursuzluktan daha büyük olamazdı. Evet, o sabah beraberce çocuklarını evde yalnız bırakarak doktora gittiler. Onları yalnız bırakmalarının sebebi ise çok çabuk döneceklerini tahmin ettiklerindendi. Doktor arkadaşı onlara randevu vermişti ve bu işi çok çabuk bitirebileceğini, hiç sıra beklemeyeceklerini söylemişti. Evde yalnız kalan çocukların büyük olanına iyice tembih etmişlerdi. Sakın kavga falan yapmayın diye. Zaten küçük çocuk sözden anlayacak yaşta değildi. Her söylenene baş sallıyor veya sinirlenince olmaz deyip geçiyordu. Yani aklı ermiyordu çoğu şeye. Onlar gittiklerinde çocuklar güzel güzel oynamaya başladılar. Gün ışığı perdeleri açık olan pencereden içeriye sızıyor ve halıların üzerinde motifler oluşturuyordu. Ama bu motifler gün boyu sürecek miydi? Yani bu aydınlık bütün günü kaplayacak mıydı? Evet, onlar muayenehaneye ulaştıklarında iki kardeş de iyice oyuna daldılar. Hele hele bir de bu oyun büyüğün babasının ameliyat aletlerini bulmasıyla hareketlenince daha da bir sevinmişlerdi. Günlerdir yalnız kalmayı özlüyordu zaten çocuk. Küçük kardeşiyle beraber doktorculuk oynamayı, onu ameliyat etmeyi aklına koymuştu nice zaman önce. Ama bir fırsatını bulamadı. Babasının da onunla oynamaya zaten hiç fırsatı olmuyor, akşama kadar çalıştığı için çocuk da bir fırsatım olsa da kardeşimle ameliyatçılık oynasam, ben doktor olsam diye düşünüyordu. İşte bugün eline böyle bir fırsat geçmişti. Anne ve babaları dönmeden bu fırsat değerlendirilmeli ve ameliyatı bitirmeliydi.
Hatta dikişi bile bir gün televizyonlarda gördüğü gibi tamamlamalıydı. Ama onun alnından terleri kim silecekti? Hiç hemşiresi yoktu bu işi yapacak. Olsun, kardeşi bu işi yapardı. Ara sıra alnındaki terleri o silebilirdi. Zaten bu bir oyun değil miydi? Maalesef cerrahi oyunu başladı. Kardeşini ameliyat olması gerektiğine iyice ikna etti büyük abi. Abi dediğimiz de daha 4-5 yaşlarında. Sonra eline neşteri aldı. Bir sürü pamuk, tentürdiyot gibi malzemeleri de yanı başına koymuştu. Sargı bezi, merhemler, hepsi vardı işte kutuda. Dikiş için ip ve iğne bulması gerekiyordu. Bunun için annesinin perdeye geçen gün iliştirdiği ipi takılmış iğneyi aldı ve onu da malzemelerin yanına koydu. Onlar bu işle meşgulken anne ve baba muayenehanede çocuğu aldırmakla meşguldüler. Çocuk ilk bıçağı kardeşine vurduğu anda doktor da ilk bıçağı vurmuştu cenine. Sanki aynı anda devam ediyordu bu ameliyat işi. Bir fark vardı aralarında. Biri biraz sonra görünürde iyileşecek umuduyla kalbi atan bir miniğin yaptığı ameliyattı. Diğeri bir daha hayata uyanamayacak Jenny'nin karamsar tablosuydu. Fakat her ikisi de bir feryat odağında toplanıyordu. Çocuk bıçağı kardeşinin şah damarında gezdirdi. Adı üzerinde çocuktu, bilmiyordu ki. Ve birkaç darbe vurdu yanlışlıkla. Buralarda mikrop olabilir diyordu durmadan. Biraz sonra kardeşinin bütün vücudu kan revanı olmuştu. Bu kadar keskin miydi babasının o neşteri? Keskindi. Ama o şaka yapıyordu. Kardeşinin yattığı yer kıpkırmızı bir renge boyandı. Diğer tarafta kürtaj masasındaki annesinin içindeki istenmeyen bebek de çoktan ölümün kollarına ulaşmıştı. Kısaca iki ölüm bir anda oldu. İki can bir anda çıktı. Ama bunu kimse bilmiyordu. Çocuk o kadar korktu ki kardeşinin durumundan. Onun çırpına çırpına can vermesi o kadar ürküttü ki. Ama küçük olduğu için ölümün ne olduğunu da bilmiyordu. Uyusun diye üzerine beyaz bir çarşaf örttü kardeşinin üstüne. Tıpkı televizyonlarda olduğu gibi, çünkü böyle izlemişti. Anne ve baba eve dönmeye hazırlanırken çocuk da yaptığı hatayı biraz hissettiği için evden kaçıp saklanmayı kafasına koymuştu. Saklanmak için en emin yer evlerinin önüne devamlı park eden o koca kamyonun altıydı. O kamyonun altında kimse onu bulamazdı. Emin bir yerdi. Ara sıra burada arkadaşlarıyla saklanırlar, ellerine geçirdikleri bir kediyle saatlerce oynarlardı o kamyonun altında. Bunu hatırladı birdenbire ve doğrudan doğruya kamyonun altına girdi. Ve tekere sırtını yaslayıp öylece minik kalbiyle acaba ne yaptım, yukarıda ne oldu, kardeşime ne oldu diye düşünmeye başladı. Anne baba yola çıkmış, evlerine doğru ilerliyorlardı. Bu sırada kamyon sahibi de bir yere yük almak için evinden çıktı. Her şeyden habersiz olarak kamyona doğru yürüdü ve bindi, kontak anahtarını çevirdi. Anne ve baba tam evlerinin önüne yaklaşıyorlar. Ama kamyon hareket etti. Onlar daha evlerine ulaşamadan abi kardeşine ulaştı. Evet, kamyon bu küçük bedeni bir teker dönüşüyle istemeyerek de olsa ezip geçti. Bir şeyi ezdiğini fark eden şoför hemen aşağı indi ama ne görsün, karşı evin çocuğu kamyonun altında. Sinir krizi geçirdi adam. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Büyük bir kalabalık şimdi doktorun evinin önünde. Bugün iki can gitmişti ve bir üçüncüsü de daha doğmadan
öldürülmüştü. Anne ve baba evlerinin önündeki bu kalabalıktan kuşkulandılar. Olay yerinde başlarına geleni anlayınca anne düşüp bayıldı. Hemen hastaneye götürdüler. Baba büyük bir telaş içinde eve koştu ve küçüğü bağrına basıp onu teselli etmek, onunla teselli bulmak, öpüp koklamak istiyordu. Bir evladını kaybeden babanın içinde diğerine odaklanan sevgiyi bu derdi çekenler, bu acıyı tadanlar çok iyi bilirler. Ama eve girdiğinde fersiz gözleri bir noktaya dikilmiş küçük çocuğu görünce babanın bütün hayatı söndü. Bütün dünyası yıkıldı. Evin içindeki dıştan akseden ışık bile artık halılara aydınlık motifler örmüyordu. Her şey sanki karanlıktı artık. Her şey zifiri bir renge bürünmüştü. Evet, bir cana bedel iki çocuğu alınmıştı. Bu bir ikazdı. Ama çok pahalı bir ikaz olmuştu onlar için. Belki de sizler, bizler için.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç," buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım," deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın," buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var," deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır," cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem," buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster," dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet," deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma," buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz. Yap.

getirir ömrü. Bazen bir dua yeniden doğurur. Gönlünde taşıdığın ne varsa söyle. Rahmetiyle Mevla yarayı sarar. Dünyaya dalmışken hatırlatır seni. Unuttuğun güzel hakikatleri.

Bir gönül varsa kırılmış, bir göz varsa yaşla dolmuş, bir insan Rabbim diye sessizce sana yönelmiş.

0: ses kalbe düşen
1: bir rahmet çağrısı.
0: Dertli gönüllere umut, yalnız kalplere yoldaş.
1: Radyo Nida,
0: gönüllere huzur veren radyo.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte ol.

0: yenir yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur:
5: Allah sadece kalbi verir, içini sen doldurursun.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dil.
3: Değerli dinleyenler, Bursa ile için akşam ezanı. Allah.

0: gören Allah. Allah, Allah. El-Hakem ya Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Lutifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedud ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecid ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'is ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Göğsünün ortasında dinmek bilmeyen o uğultu, sana sürekli bir çıkış yolu aradığını fısıldar. Ama aslında yaptığı tek şey seni aynı karanlık dehlizlerde nefessiz bırakmaktır. İnsan, kendi zihninin ürettiği kurguların içinde kaybolduğunda, kalbini bir vesvese yumağına teslim ettiğini fark edemez. Küçücük bir karar vermek istersin. Günlerce, gecelerce aynı noktada, aynı şüphelerin etrafında döner durursun. İhtimaller birbirini kovalar, en karanlık senaryolar zihninde sanki kesinleşmiş bir hüküm gibi canlanır ve günün nihayetinde elinde kalan tek şey devasa bir yorgunluk, yıpranmış bir ruh ve koca bir gaflet olur. İnsan çoğu zaman bu aşırı düşünme halini akıllı olmanın, basiretli davranmanın, tehlikeleri önceden sezmenin ya da her adımı kusursuz bir şekilde planlamanın bir gereği zanneder. Oysa aşırı düşünmek feraset değildir. Aşırı düşünmek, nefsin kendi acziyetini örtbas etmek için kurduğu sinsi bir tuzak, şeytanın kalbe attığı ve imanı kemiren karanlık bir vesvesedir. İnsan zihninde her ihtimali defalarca tarttıkça, adeta dünyanın bütün iplerini kendi elinde tuttuğunu, her şeyi kendi kudretiyle kontrol edebileceğini sanır. Bu durum, kulun kendi aciz haddini aşarak, kainatın o ağır yükünü kendi cılız omuzlarına alma çabasıdır. Sen bir köşeye çekilip henüz yaşanmamış günlerin, belki de hiç vuku bulmayacak musibetlerin korkusuyla titrerken, asıl hayat ve sana takdir edilen o kıymetli ömür sermayesi sessizce ellerinden kayıp gider. Bedenin secdede ya da dünyada sıradan bir mekandadır, ama zihnin henüz yazılmamış ihtimallerin, yersiz kederlerin cehenneminde azap çeker. Bu zihinsel girdaptan kurtuluş, aklı tamamen iptal etmekle, şuursuzca yaşamakla değil. Tam aksine, aklı vahyin nuruyla aydınlatıp, iradeyi teslimiyetin emrine vererek, kalbi vesvesenin o boğucu sultasından kurtarmakla mümkündür. Bu boğucu döngüyü kırmanın ilk yolu, insanın kainattaki kendi yerini, haddini bilmesi ve hakiki tevekkülün manasını derinlemesine kavramasıdır. Aşırı düşünmenin, bitmek bilmeyen bu zihinsel kargaşanın kökeninde, her hadiseyi kendi iradesiyle yönetme, her neticeyi kendi kısıtlı çabasıyla var etme vehmi yatar. Kul, meşru sebeplere sarılmayı, kendisine verilmiş bir vazife bilirken, zamanla kibrin ve gafletin eseri olarak, o sebepleri birer ilah, birer mutlak güç gibi görmeye başlar. Zanneder ki eğer sabaha kadar uyumayıp düşünürse, eğer her bir ince detayı, en ufak riski hesaplarsa, başına hiçbir bela, hiçbir musibet gelmeyecektir. Bu çok büyük ve sinsi bir gaflettir. İslam itikadı ve ehli sünnet vel cemaat çizgisi bize kati bir surette öğretir ki, kul yalnızca meşru dairede ihlasla gayret göstermekle mükelleftir. Neticeleri, meyveleri yaratmak ise, yalnızca ve yalnızca sebepleri de yaratan Cenab-ı Hakk'ın kudretindedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın devesini sıkıca bağlayıp ondan sonra tevekkül etmeyi emretmesi, tedbirin kula, takdirin ve hükmün ise alemlerin Rabbine ait olduğunun en açık, en hikmetli beyanıdır. Aşırı düşünen insan ise deveyi bağlamakla asla yetinmez. O gece ipin kopma ihtimalini, rüzgarın şiddetini, hırsızın zihninden geçen sinsi planları, düğümün çözülüp çözülmeyeceğini sabaha kadar düşünerek kendi ruhunu tüketir. Bu hal meşru bir tedbir değil, takdire rıza göstermemekten kaynaklanan gizli bir kibir ve güvensizliğin tezahürüdür. Gayret kuldan tevfik, mülk ve takdir, Allah'tandır hakikatini aklına ve kalbine mermere kazır gibi nakşettiğin an, omuzlarındaki o dağlar kadar ezici yük anında yere düşer. Üzerine düşen kulluk vazifeni hakkıyla, samimiyetle yapıp gerisini, nihai sonucu alemlerin Rabbi olan, her şeye gücü yeten Mevla'ya havale etmek, zihnin üzerindeki o sahte kontrol yükünü kökünden kaldırıp kalbe tarifsiz, engin bir ferahlık bahşeder. İkinci büyük adım, geçmişin kapanmaz hüznü ve geleceğin bitmek bilmez endişesi arasında paramparça olan aklı, sadece içinde bulunduğu o anın hakikatine, yani İbnül Vakt sırrına çekmektir.
tasavvuf yolunun büyükleri, maneviyat mimarları insanı vaktin oğlu olarak tarif ederler. Gerçek bir derviş ve kamil bir mümin, geçmişin değiştirilemez pişmanlıklarıyla, ruhunu hırpalamayan, henüz doğmamış yarının kurgusal kuruntularıyla, aklını delirtmeyen, sadece ve sadece içinde bulunduğu, nefes aldığı anın hakkını veren, o an ne yapması gerekiyorsa ona odaklanan kimsedir. Zihnini en çok kemiren, uykularını bölen o vesveselere dikkatle, insafla bak. Göreceksin ki neredeyse tamamı ya geçmişte kalmış, geri getirilmesi, silinmesi imkansız bir hatanın, bir sözün sızısıdır. Ya da henüz vuku bulmamış, yarın başa gelip gelmeyeceği meçhul bir belanın korkusudur.

geçmiş artık geri dönüşü olmamak üzere mezara girmiştir, zamanın hükmü kapanmıştır. Oradan sana düşen yalnızca hakiki bir nedamet duymak, samimi, gözyaşıyla yoğrulmuş bir tövbe etmek ve geleceğe ışık tutacak bir ders çıkarmaktır. Gelecekse henüz gayb perdesinin koyu karanlık arkasındadır ve gaybın bütün anahtarları, bütün sırları yalnızca Cenabı Hakk'ın katındadır. Henüz doğmamış bir günün rızkını, sağlığını, makamını, itibarını, bugünden kendi kendine dert edinmek, kalbi yersiz kederlerle, isyanla kirletmektir. Senin fiil olarak elinde sadece ve sadece aldığın bu bir tek nefes ve önünde duran bu kısacık an vardır. Bu kıymetli anı zikirle, derin bir tefekkürle ve Allah'ın rızasına uygun bir salih amelle ihya etmek varken, aklını yarının karanlık, sonu gelmez dehlizlerinde heba etmek, insan için ne büyük bir ziyandır. Bulunduğun vaktin manevi ve dünyevi gereği neyse, elin neye uzanabiliyorsa ona sımsıkı sarılmalı. Ötesini gaybı hakkıyla bilen ve her şeyi mutlak bir hikmetle sevk ve idare eden Kadir'i mutlaka teslim etmelisin. Üçüncü mühim esas, zihinden şimşek gibi akıp geçen her karanlık fısıltıya inanmamak ve bunların insanı yoldan çıkarmaya, and içmiş şeytanın birer desisesi, nefsi emmarenin birer yalan kuruntusu olduğunu derhal fark etmektir. İnsanoğlu çoğu zaman büyük bir yanılgıya düşerek, kafasının içinde yankılanıp duran her düşünceyi, her kaygıyı, kendi öz varlığının, kendi kişiliğinin ayrılmaz bir parçası zanneder. Oysa müminin kalbi, adeta etrafı sarılmış bir savaş meydanıdır. Oraya melekten de nurlu ilham gelir, şeytandan ve azgın nefisten de kapkaranlık vesvese akar. Şeytanın mümini düşürmek için kullandığı en büyük silahı, kulu geçmişteki günahlarıyla mahzun edip yeise sürüklemek, gelecekle ilgili ise fakirlik, çaresizlik, hastalık ve yalnızlık korkusu salarak onu sürekli tehdit etmektir. Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde açıkça ve sarsıcı bir dille beyan edildiği üzere, şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği, çirkin kötülüğü emreder. Zihninde aniden, hiçbir haklı sebep yokken beliren felaket senaryoları, başıma şu kötülük gelirse ben ne yaparım, ya rızkım aniden kesilirse çocuklarım ne olur, ya etrafımdaki herkes beni yapayalnız terk ederse, hezeyanları doğrudan doğruya şeytanın imanlı kalbe attığı zehirli oklardır. Bu karanlık fısıltılar başladığında onları mutlak bir hakikatmiş gibi oturup saatlerce dinlemek yerine derhal onların çirkin kaynağını teşhis etmek, düşmanı tanımak gerekir. Hakiki tasavvuf erbabı ve Allah dostları vesvesenin tam bir ateş gibi olduğunu, üzerine gidildikçe, önemsendikçe körükleneceğini ve büyüyeceğini, ona hiçbir ehemmiyet verilmedikçe, yüz çevrildikçe ise kendi kendine sönüp küle döneceğini haber verir. Zihnine düşen bir düşünce, eğer kalbini daraltıyor, göğsünü sıkıştırıyor, seni ümitsizliğe, Allah'tan uzaklaşmaya ve eylemsizliğe sürüklüyorsa, kesin olarak bil ki o Rahman'dan değil, şeytandandır. Onu muhatap alıp dinlemeyi anında bırakmak, dille ve kalple istiğfara sarılmak, evzu besmele çekerek taşlanmış şeytandan Allah'ın hıfz ve himayesine sığınmak ve o düşünceyi zihinden söküp atmak gerekir. Şeytanın hilesi ve kurduğu tuzaklar aslında Kur'an'ın ifadesiyle çok zayıftır. Sen kendi iradenle ona kulak kabartmadığın, onun senaryolarına figüran olmadığın müddetçe o senin kalbinde hiçbir saltanat, hiçbir hakimiyet kuramaz. Dördüncü basamak, bitmek bilmeyen o kuru, kısır zihinsel gevezelikleri terk edip, bedeni ve ruhu doğrudan salih amelin, ibadetin ve faydalı işlerin bereketine tamamen teslim etmektir. Aşırı düşünme illeti, kalbi yoran bu hastalık en çok insanın boşlukta kaldığı anlarda, eylemsizlikte ve tembellik döşeklerinde neşvünema bulur, yeşerir. Ortada duran bir mesele hakkında Allah'ın razı olacağı hiçbir meşru adım atmadan
sadece oturduğu yerden kuruntu üretmek, felaket tellallığı yapmak, nefsin en sevdiği, en çok beslendiği şeytani bir oyundur. İrfan ehli büyükler, sen kendi nefsini hak ile, hakikat ile meşgul etmezsen, bil ki o nefis seni batıl ile, günah ile ve kuruntu ile mutlaka meşgul eder, buyurmuştur. İnsanın zihni ve elleri boş kaldığında, içindeki o değirmen kendi kendini kemirmeye, aslı astarı olmayan, hiç yaşanmayacak problemleri yoktan icat etmeye başlar. Bu helak edici afetten kurtulmanın en kestirme, en tesirli devası, soyut düşünceyle somut hareket arasındaki o ölümcül boşluğu derhal amelle, ibadet ile kapatmaktır. İnsanın üstüne bir kararsızlık çöktüğünde ve o zihinsel felç anı geldiğinde derhal, saniyeler içinde ayağa kalkmalı, soğuk bir suyla abdest alıp fiziksel bir adım atmalı, alnını seccadesine koyup secdeye yönelmeli, bir mazlumun derdine derman olmalı, helalinden bir kitap okumalı ya da önündeki dünya işine besmele ile dört elle sarılmalıdır. Beden hakikatin emrinde yorulup hak ile meşgul olduğunda zihnin boşluktan ürettiği o şeytani vehimler kara bulutlar gibi dağılır gider. İlim tahsil etmek için göz nuru dökmek, anasız babasız bir yetimin başını şefkatle okşamak, evine helal rızık götürmek peşinde ter dökmek ya da yolda yürürken dilini kalbiyle beraber zikrullah ile meşgul etmek, azgın nefsin o bomboş zihinde kurduğu o zehirli kurgusal putları teker teker paramparça ederek devirir. Harekette daima sonsuz bir bereket vardır. Çünkü hak yolda atılan somut bir adım ve yapılan ihlaslı bir amel, insanın içindeki vesveseyi boğan, şeytanı susturan en gür, en kudretli sestir. Beşinci ve bu kulluk yolculuğunun nihai mertebesi ise rıza makamıdır. Yani kaza ve kadere gönülden, hiçbir şüphe duymadan teslim olup, mutlak hayrın nerede olduğunu, sonun nereye varacağını, yalnızca mülkün asıl sahibi olan Mevla'nın bildiğini dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmektir. Saatlerce, günlerce aşırı düşünen insanın ta kalbinin derinliklerinde saklı olan en büyük korku, işlerin, planların kendi istediği gibi kendi heveslerine uygun gitmemesi ihtimalidir. İnsan kendi dar, kısıtlı aklıyla hayatına dair bir plan yapar, bir hedef çizer ve o kurduğu planın kendisi için mutlak surette doğru, tartışmasız hayırlı olduğuna inanır. Gün gelip de ilahi takdir o planı bozduğunda ise, sanki bütün dünyası başına yıkılmış, her şey bitmiş gibi isyan ederek feryat eder. Halbuki kulun peşinden koştuğu, şiddetle arzulayıp hayır zannettiği şeyde büyük bir şer, yıkım, ağlayarak karşıladığı, zahiren şer zannettiği, istemediği şeyde ise akıl almaz, sayısız hayırlar gizlidir. Kur'an-ı Kerim'in, inanan kalpleri titreten o muazzam, ilahi ikazı zihnin ürettiği bütün karanlık vesveseleri, tek bir nefeste darmadağın eder. Olur ki siz bir şeyden hiç hoşlanmazsınız, nefsinize ağır gelir, halbuki o sizin için büyük bir hayırdır. Ve olur ki siz bir şeyi çok seversiniz, tutkuyla istersiniz, halbuki o sizin için feci bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte bu değişmez hakikati bütün hücreleriyle kalbine sindirmiş, Rabbine güvenmiş bir mümin için aşırı düşünmek, saçlarını kuruntuyla ağartmak manasını tamamen yitirir. Başına gelecek olan her şey, ister nimet ister musibet olsun, sonsuz bir ilim, kudret ve merhamet sahibinin şaşmaz takdiriyle cereyan eder. Büyük Veli Abdülkadir Geylani Hazretlerinin o hikmetli sözünde buyurduğu gibi, eğer kader seni çok istediğin bir şeyden şiddetle men etmişse, önüne duvarlar örmüşse bil ki aslında senin hakkında hayırlı olan, seni koruyan odur. Eğer kader sana hiç beklemediğin bir kapıyı açmışsa, seni bir yola sokmuşsa bil ki yine onda senin idrak edemediğin derin bir ilahi hikmet vardır. Kulun yegane vazifesi başına gelen ağır imtihanlara, hastalıklara isyan etmeden sabırla, kendisine lütfedilen nimetlere, sıhhate ise kibre düşmeden şükürle mukabele etmektir.
kainattaki her şeyin yegane sahibinin, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah olduğunu, mülkünde, kullarında dilediği gibi, kimseye hesap vermeden tasarruf ettiğini ve onun kendi yarattığı aciz kullarına asla, zerre kadar zulmetmeyeceğini hakkıyla idrak eden bir kalp, bütün gereksiz kuruntulardan arınır, tertemiz olur ve ancak o zaman mutmain olur. Bu büyük manevi uyanış, kitaplardan okunan kuru bir bilgiyle, bir anlık hevesle değil. Kalbi aralıksız, sabırlı bir murakabe, tövbe ve sürekli zikirle, Allah'ı anmakla, terbiye etmekle zaman içinde gerçekleşir. İnsan zihnini, aklını yıllardır karanlık vesveselerin, bitmek bilmez korkuların oyuncağı haline getirmişse, yıllar boyu şeytanın fısıltılarına boyun eğmişse, elbette ilk karşılaştığı zorlukta, ilk esen ters rüzgarda nefis yine o çok iyi bildiği, alışkın olduğu eski kuruntularına, karanlık kuyularına dönüp sığınmak isteyecektir. Ancak her vesvese kalbe hücum ettiğinde, şüpheler zihni sardığında, hasbünallahu ve nimel vekil, yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyerek, bütün işi bütün derdi asıl sahibine, vekiline bırakmak, her zihinsel daralmada, göğüs sıkışmasında kalbi Kur'an'ın, o eşsiz, diriltici şifasını açmak ve bu dünyanın sadece kısacık, geçici, aldatıcı bir gölgelikten ibaret olduğunu, ebedi yurdun ahiret olduğunu hatırlamak, daralan o ruhu hakiki hürriyete kavuşturur. Bu dünya senin sırtında ebediyen taşıyacağın, dert edineceğin kalıcı bir yük, bir vatan değildir. Bu dünya sadece kulluğunu ihlasla ifa edip, imtihanlarını verip selametle öbür tarafa geçeceğin dar ve geçici bir köprüdür. Zihninin içinde kendi kendine kurduğun o sahte vicdan mahkemelerini hemen dağıt, dünyalık nefsani hesapları, sonu gelmez, yarın korkularını tamamen bir kenara bırak ve o yorgun, paramparça olmuş kalbini mutlak kudret, mutlak merhamet sahibi olan Allah'a teslim et.

Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sırrı.

0: ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşte hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

kişiyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler içi boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır" dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım" dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak" dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim" dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir."

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala Hazretlerinin adıyla sözlerimize başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalarla hamd ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Her zaman olduğu gibi sizlere tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimeleri tilavet olarak takdim edeceğiz. Araf suresinin 180 ila 183. ayetleri.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul kıldığı salih amellerden eylesin ve amel defterlerimize kaydettirsin. Amin ya Rabbel Alemin. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimizin âlinin, ashabının, Ehl-i Beyt'in, ezvacı tahiratın ruhlarına, Bedir ve Uhud'da şühedai İslam'ın önceleri olarak şehit olan bil cümle ashab-ı kiram şehitlerinin ve bugüne kadar ilahi kelimetullah uğruna tatlı canlarını, alkanlarını feda eden bütün şehitlerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, tefsirimizde Allah Teala'nın isimleri olarak başlık atılan, Rabbimiz Teala'nın Esma-ül Hüsna olarak bilinen isimlerinin tefsirinin yapıldığı Araf suresinin 180. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. En güzel isimler, yani El Esma-ül Hüsna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. Müfessirimiz en güzel isimler Allah'ındır ifadesini Allah'ın isimleri, isimlerin en güzeli ve en yücesidir şeklinde açıklayarak başlıyor tefsirine. Ve şöyle devam ediyor. Çünkü onlar manaların en güzellerine ve en yücelerine delalet etmektedirler. Esma-i Hüsna'dan maksat muhtelif manalara delalet etmek üzere konulmuş lafızlardır. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. O halde ona onlarla dua edin. Yani Allah Teala'yı bu isimlerle isimlendirin ve onlarla onu anın. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah Teala'nın 99 ismi vardır. Onları sayan, yani ezberleyen cennete girer. Kıymetli dinleyenlerim, burada Yüce Rabbimizin en güzel isimleri eserimizde yer alıyor ve bunları Esma-ül Hüsna'yı sizlerle paylaşmak istiyoruz sohbetimizde. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mu'min, El-Muheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mutekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, El-Razzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Khafid, El-Rafi', El-Mu'iz, El-Muzil, El-Semi', El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Khabir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, El-Şekur, El-Ali, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, El-Rakib, El-Mujib, El-Vasi', El-Hakim,
الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الواحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. Müfessirimiz diyor ki, eski dönemlerde yaşayan İslam büyükleri Esma-i Hüsna'yı okurken ilk olarak Allah'ım, ey Rahman, ey Rahim diye başlamayı, yani Allahümme ya Rahman, ya Rahim diyerek başlamayı, Esma-i Hüsna'nın hepsinin başında da ya demeyi, hepsinin sonunda ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine salat etmeyi, nimetini tamamlayarak ve afiyette daim kılarak beni ve benimle alakası olan herkesi rızıklandırmanı senden isterim. Ey merhametlilerin en merhametlisi demeyi güzel görmüşlerdir. Bu bilgileri müfessirimiz Esrarul Muhammediye'den aldığını ifade etmektedir. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Bilesin ki dini makamlar üçtür. İslam, iman ve ihsan makamı. Cennetin mertebeleri de üç makama göre yaşayan dindarın sayısına uygun olarak üç tanedir. Ameller cenneti, miras cenneti ve lütuf cenneti. Allah'ın isimlerini saymak da üç çeşittir. İslam makamında taalluk yani ilgilenmek, iman makamında tahalluk yani ahlaklanmak ve ihsan makamında da tahakkuk yani hakikatine ermektir. İbn-i Melek isimli alim şöyle demiştir. Hadiste geçen kim onları sayarsa ifadesinden maksat, kim bu isimlerin hakkını yerine getirir ve gerekleriyle amel ederse demektir. Mesela Er-Razzak dediğinde rızık konusunda Allah'a güvenir. Ed-Dar, En-Nafi' dediğinde hayır ve şerri Allah'tan bilir. Nimete şükreder, belaya sabreder. Aynı şekilde diğer isimlerin de gereklerine uygun hareket eder. Diğer bir görüşe göre hadisin manası, kim bu isimlerin ifade ettiği manaları anlayıp onları tasdik ederse demektir. Başka bir yorum ise şöyledir. Kim bunları teberrük maksadıyla, ihlas ile, kelime kelime sayarsa cennete girer. İmam Buhari Hazretleri ise kim onları sayarsa ifadesinden maksadın, kim onları ezberlerse demek olduğunu söylemiştir. En uygun olan manada budur. Çünkü aynı hadisle ilgili başka bir rivayette sayarsa kelimesi yerine ezberlerse ifadesi kullanılmıştır diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor sözlerine.
Allah'ın isimlerinin yalnız 99 tane olduğu zannedilmemelidir. Bilakis bu 99 isim Allah'ın isimlerinin en meşhurlarıdır. Delalet ettikleri manalara göre Allah'ın isimlerinin fazilet bakımından birbirinden farklı olması caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen şu hadis-i şerif, Allah Teala'nın isimlerinin daha çok olduğuna delalet etmektedir. Şöyle buyuruyor Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz, bir kimseye bir üzüntü ve keder isabet ettiğinde, ey Allah'ım, ben senin kulunum, erkek ve kadın iki kulunun çocuğuyum, perçemim senin elindedir, hakkımda senin hükmün geçerlidir, zatını isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin veya mahlukatından birine öğrettiğin yahut da kendi katındaki gayb ilminde saklayıp kendine has kıldığın bütün isimlerinle senden Kur'an'ı gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüznümün cilası kılmanı ve onunla kederimi gidermeni niyaz ediyorum derse, Allah onun hüznünü ve kederini giderir, yerine ferahlık verir. Bu hadis-i şerif İmam Ahmed bin Hanbel tarafından Müsned'inde kaydedilmiştir aziz dinleyenlerim. Yine Berire radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın, Allah'ım, senden başka ilah olmayan, bir olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, doğurmamış ve başkası tarafından doğurulmamış olan ve dengi bulunmayan Allah olduğun için senden istiyorum diye dua eden bir adamı duyunca şöyle buyurdu. İşte bu adam Allah'a onun ismi azamı ile dua etti. İsmi azamla ondan bir şey istenildiğinde verir, dua edildiği zaman icabet eder. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Bilesin ki Allah ismi 99 ismin en büyüğüdür. Çünkü bu isim hiçbiri hariçte kalmaksızın bütün ilahi sıfatları kendinde toplayan Cenab-ı Hakk'ın zatına delalet etmektedir. Diğer isimlerin her biri ilim, kudret, fiil ve diğerleri gibi sadece bir manaya delalet eder. Ayrıca Allah ismi isimler içinde en özel olanıdır. Çünkü kimse ne hakikaten ne de mecazen bu ismi Allah'tan başka birine veremez. Fakat El-Kadir, El-Alim, Er-Rahim ve diğer isimlerle Allah'tan başkalarının da isimlendirilmeleri mümkündür. Alimler, Hak Teâlâ'nın diğer isimlerinin tamamının Allah ismine nispet edilmesini bu ismin özelliklerinden biri olarak saymışlardır. Nitekim Allah Teâlâ Kur'an-ı Hakîm'inde de en güzel isimler Allah'ındır buyurmuştur. Yine müellifimiz ayet-i kerimenin devamında onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın ifadesini, yani Allah'ın isimleri hakkında haktan batıla meyledenleri terk edin demektir. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Rivayete göre sahabeden biri namazda hem Allah ismiyle hem de Er-Rahman ismiyle Allah'a dua etti. Bunun üzerine müşriklerden biri, Muhammed ve arkadaşları tek Rabbe ibadet ettiklerini iddia etmiyorlar mıydı? Peki şu adama ne oluyor ki iki Rabbe dua ediyor dedi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de
bu konuda şöyle buyurdu. Müşriklerin burnunu yere sürtmek için ister Allah adıyla dua edin, ister Er-Rahman adıyla. Çünkü ismin çokluğu isimlendirilenin çokluğunu gerektirmez. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Yani onlara isabet edecek musibetin size de ulaşmaması için onların sapıklıklarından kaçınınız. Çünkü onların sapıklıklarının cezası sadece kendilerine dokunacaktır. Buna göre onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın ayetinin manası, onun isimleri hakkında eğriliğe sapanların verdikleri isimleri terk edin demektir. Çünkü sadece eğriliğe sapanların terk edilmesinin bir manası yoktur. Bazı alimler Esma-i Hüsna'dan maksadın yüce sıfatlar demek olduğunu söylemişlerdir. Çünkü isim lafız olarak bazen bir zata verilen büyük sıfatlardan birisi içinde kullanılır. Mesela Târe ismuhu fil afâk, ünü her tarafa yayıldı denir. Onun sıfatı özellikleri her tarafa yayıldı anlamındadır. Buna göre ayette sanki en güzel vasıflar, sıfatlar Allah'ındır buyurulmuştur. Bursevi Hazretleri diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmektedir. En güzel isimler Allah'ındır ifadesi, Allah için Allah isminin halkın özel ismi mesabesinde olduğuna işaret etmektedir. Allah ismi Hak Teâlâ'nın zatının ismidir. Diğer isimler ise sıfat isimlerdir. Çünkü o en güzel isimler Allah'ındır buyurmuş ve isimleri Allah ismine izafe etmiştir. Allah Teâlâ'nın bütün isimleri onun sıfatlarından alınmıştır. Ancak Allah ismi böyle değildir. Çünkü o zat ismidir. Allah Teâlâ'nın zatı herhangi bir şeyden yaratılmış olmadığı gibi onun zat ismi de herhangi bir şeyden türetilmiş değildir. Müfessirimiz Tevilatun Necmiye'den yaptığı aktarıma şöyle devam ediyor. Allah'ın sıfatları ile ahlaklanmak ancak hallerle olur. Bu sıfatların tecelli etmesi, kalp aynasını temizleme, kalbin masiva ile ilgilenmesini kontrol altında bulundurmak, yani murakabe ve Allah'a tam olarak yönelmekle mümkün olur. Böylece bu sıfatlarla ahlaklanır. İşte ben ona kulak ve göz olurum, benimle duyar ve benimle görür hadisi kutsisinin izahı budur. Yine ayette geçen onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın, yani Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanma yolunu tutmayanları terk edin. Allah Teala'yı kendisine vermediği isimle isimlendirmek de ilhattan, yani eğriliğe sapmaktan sayılır. Nitekim filozoflar Allah'ı illeti ula, mucib bizzat gibi isimlerle isimlendirmişler ve bununla Allah'ın fiil, yaratma ve icadında hür iradeye sahip olmadığını kastetmişlerdir. Allah zalimlerin söylediği bu gibi sözlerden yücedir diyor müellifimiz. Allah Teala'yı nas ile, yani gerek Kur'an-ı Kerim ayeti gerekse peygamberimizin hadis-i şerifleriyle sabit olmayan bir sıfat veya vasıfla vasıflandırmak da ilhattır, yani sapıklıktır. Ve şöyle devam ediyor, onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Yani Allah'ın isim ve sıfatları konusunda eğri yolu tutmalarına karşılık olarak tabiat ve hevalarına göre hareket etmeleri için yardımsız bırakılarak cezalandırılırlar. Et-Tevilatun Necmiye'den yapılan nakil burada bitti diyor müellifimiz. Ameli herkesin ayağına dolaşır ve cizesiyle de
sözlerini tamamlıyor. Hafız der ki, yaşlı çiftçi ne güzel demiş oğluna, ey gözümün nuru, ekmeden biçemezsin. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayeti kerimeye dair sözlerini burada tamamlıyor. Dilerseniz bizler de bu kısımda bir ara vermiş olalım. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim ve ardından sohbetimize kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.

Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu başlığımız Hakk'a yönelten ve adaleti yerine getirenler. Araf suresinin 181. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Yarattıklarımızdan daima Hakk'a ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri burada geçen yarattıklarımızdan ifadesiyle onlardan bir kısmından daima hak ile doğru yolu gösteren, yani hak üzere olan, hak sözle insanları hidayete çağıran ve istikamet üzere olmaya davet eden ve aralarında meydana gelen meselelerde onunla hak ile adil davranan, yani adaletle hükmedip asla zulme sapmayan bir ümmet vardır, yani var ede gelmiştir. Doğruluk üzere bulunan bu ümmet insanları hakka çağırır. Müellifimiz burada Araf suresinin 159. ayetini veriyor. Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu gösteren ve onunla adil davranan bir topluluk vardır ayetinde işaret edildiği üzere, Allah Teala Musa aleyhisselamın kavminden hidayette olan ve insanları hidayete ileten önderler var ettiği gibi, bu rahmete nail olmuş ümmetten de var etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. İsa aleyhisselamın nüzulüne kadar ümmetimden hak üzere olan bir topluluk daima bulunacaktır. Buna göre yeryüzü hiçbir zaman böyle bir topluluktan mahrum kalmayacaktır. Başka bir hadiste ise yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz buyurulmuştur. Şeyh-i Kebir Sadreddin Konevi şöyle demiştir. Yukarıda hadiste Allah ismi tekrar edilerek tekit edilmiştir. Şüphesiz Allah'ı hakiki anlamda bir zikirle, özellikle de ismi azam olan ve bütün esmayı kendisinde toplayan Allah ismiyle ancak Hakk'ı tam bir marifetle tanıyan kimse zikredebilir. Her asırda mahlukat içerisinde Allah'ı en iyi tanıyan kimse Allah'ın halifesidir. O kimse o asrın en kamil insanıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sanki yeryüzünde insanı kamil bulunduğu sürece kıyamet kopmaz buyurmakta ve insanı kamilin kıyametin kopmasını engelleyen manevi bir direk olduğuna işaret etmektedir. En son insanı kamil ahirete göçünce gök yarılır, güneş katlanıp dürülür, yıldızlar kararıp dökülür, amellerin yazılı olduğu defterler açılır, dağlar yürütülür, yeryüzü sarsılır ve kıyamet kopar. İbn Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde Allah için seçilmiş kalpleri Adem aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 300, kalpleri Musa aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 40, kalpleri İbrahim aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 7, kalpleri Cibril aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 5, kalpleri Mikail aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 3 ve kalbi İsrafil aleyhisselamın kalbi üzere bulunan 1 kişi vardır. Bu tek kişi öldüğünde yerine üçlerden biri, üçlerden biri öldüğünde yerine beşlerden biri, beşlerden biri öldüğünde yerine yedilerden biri, yedilerden biri öldüğünde yerine kırklardan biri, kırklardan biri öldüğünde yerine üç yüzlerden biri geçer. Üç yüzlerden biri vefat ettiğinde ise yerine diğer insanlardan biri seçilir. İşte Allah Teala bu kulları sebebiyle
bu ümmetten belaları def eder. Müellifimiz diyor ki, hadis-i şerifte zikredilen tek kişi zamanın kutbu ve gavsidir. Bunun diğer veliler arasındaki yeri bir dairenin tam ortasındaki, yani merkezindeki noktanın daireye nispeti gibidir. Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Allah Teala'nın abdal denilen bazı kulları vardır. Onlar sahip oldukları manevi derecelere namaz ve oruçlarının çokluğu, mütevazı davranma ve bir kısım maddi süs ve güzelliklerle değil, bilakis hakiki anlamda vera, güzel niyet, gönül selameti ve bütün Müslümanlara acıyıp merhamet etmekle ulaşmışlardır. Allah onları ilmiyle ayırıp kendisi için seçmiştir. Bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi gibi kalbe sahip olan 40 kişidir. Bunlardan biri öldüğü zaman Allah Teala onun yerine bir başkasını seçer. Müellifimiz diyor ki, bilesin ki bu kimseler hiçbir şeye sövmezler. Hiçbir şeyi lanetlemezler. Emirleri altında bulunanlara eziyet ve tahkirde bulunmazlar. Kendilerinden üstün olanlara da haset etmezler. Onlar insanların en doğrusu, en yumuşak sözlüsü ve en cömertleridir. Onlar Rablerine doğru o kadar süratle giderler ki, ne koşan atlar ne de şiddetle esen rüzgarlar onlara kavuşabilir. Kalpleri Allah ile huzur bulmak üzere hayırlı işlerde yarışma konusunda semanın yüksek katlarına doğru kanatlanıp uçar. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Mücadele Suresi 22. ayet. Müellifimiz diyor ki, bilesin ki ehli hak neye nail olmuşlarsa önce kendileri hidayet üzere ve adil olduktan sonra insanlara doğru yolu göstererek ve halkın arasında adaletle hükmederek nail olmuşlardır. Müfessirimiz diyor ki, El-Adil Allah Teala'nın isimlerinden biridir ve adil manasına gelir. Adil ise zulüm ve cevrin zıddı olan adalet fiilinin kendisinden sadır olan kimsedir. Adaletle davrandığı bilinmeyen kimsenin adil olduğu ve fiilleri bilinmeyen kimsenin de adaletle davrandığı asla bilinemez. Kulun Allah Teala'nın El-Adil isminden nasibi gayet açıktır. Kul önce kendine karşı adil olmalı. Bunun da ilk şartı şehvet ve öfkeyi aklın ve dinin emrine boyun eğdirmektir. Aklı şehvet ve öfkenin hizmetçisi kılarsa nefsine zulmetmiş olur. İşte bu kişinin kendine yapması gereken adaletin özüdür. Bunun tafsilatı ise şeriatın bütün emir ve yasaklarına riayet etmektir. İnsanın uzuvları hakkındaki adaleti her uzvu şeriatın izin verdiği şekilde kullanmasıdır. Kişinin ailesi, idaresi altındakiler ve sahip olduğu şeyler hakkında adil davranması gerektiği de açıktır. Zulmün eziyet etmek, adlin ise insanlara faydalı olmak olduğu zannedilebilir. Halbuki öyle değildir. Mesela bir melik içerisinde silahlar, kitaplar ve türlü türlü mallar bulunan hazinelerini açıp, malları zenginlere, silahları alimlere verip, kaleyi onlara teslim etse ve kitapları da askerlere ve savaşanlara bırakıp, mescit ve medreseleri hizmetlerine sunsa, belki bir bakıma faydalı olmuş olur. Fakat aslında o zulmetmiş ve adaletten yüz çevirmiştir. Çünkü sahip olduğu şeylerin hiçbirini ehline teslim etmemiştir. Zorla hastaya ilaç içiren,
hacamat yapan ve kan alan, caniyi öldürerek cezalandıran kişi ise adil olur. Çünkü yerine göre davranmıştır. Kişinin adalet sıfatından dinen alacağı pay ise, arzusuna uysun veya uymasın, Allah'ın hiçbir tedbirine, hükmüne veya fiiline itiraz etmemektir. Çünkü Allah'ın her işi adalet üzere olması gerektiği gibi ve gereken şekildedir. Eğer Allah yaptığını o şekilde yapmamış olsaydı, olandan daha büyük zararlar meydana gelirdi. Nitekim hasta hacamat olmasa, yani kan aldırmasa, hacamat dolayısıyla uğrayacağı zarardan daha fazlasını görür. Bu sebeple Allah Teala bütün fiillerinde adildir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik Araf suresinin 182. ayetine. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake götüreceğiz. Ayetlerimizi yalanlayanlar ifadesiyle, ayetlerimiz buyrularak azamet ifade edecek şekilde Allah'a izafe edilmesi, şeref ve yüceliklerini artırmak, onları yalanlamaya teşebbüsün ne büyük bir cüret olduğunu ifade etmek içindir diyor müellifimiz. Yani hak ve hakikatin ölçüsü, doğruluk ve adaletin mihengi olan ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ayet-i kerimede geçen el-istidraç ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. El-istidraç, ya aşağıdan yukarıya derece derece nakletmek demek olan yükseltme veya yukarıdan aşağıya doğru yavaş yavaş nakletmek demek olan indirmek manasınadır. Burada ise en uygun mana, azap ve cezanın en son mertebesine ulaşması için helak olma derecelerinin en yükseğine nakletmek manasına olmasıdır. Onları öyle olduğunu bilmedikleri yerden, yani bilmedikleri taraftan helake yavaş yavaş yaklaştıracağız. Hatta onlar bunun Allah'tan kendilerine bir ikram ve ona yaklaşmaya bir vesile olduğunu sanacaklar. Veya bizim onlara ne yapmak istediğimizi bilmeyecekler. Çünkü nimetler onlara peş peşe gelecek. Onlar da bunun Allah'ın kendilerine bir lütfu olduğunu sanıp azgınlık ve sapıklıklarını artıracaklar. Neticede en korkunç azaba düçar olacaklardır. Hafız der ki, feleğin sana verdiği mühlete aldanıp yanlış yola girme. Bu yaşlı feleğin aldatma huyunu terk ettiğini sana kim söyledi? Ve geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine aziz dinleyenlerim. Araf suresinin 183. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara mühlet veririm. Ama benim cezam çetindir. Onlara mühlet veririm, yani onları içinde bulundukları hal üzere bırakarak süre tanırım. Cezalandırmakta acele etmem. Ebu Suud Efendi der ki, ayetteki umli lehum, yani onlara mühlet veririm ifadesi, senestedricuhum, yani yavaş yavaş helake yaklaştıracağız ifadesine atfedilmiştir, ona bağlıdır. Yine ayette geçen şüphesiz benim tuzağım çetindir, yani benim yakalayıp cezalandırmam pek şiddetlidir. Burada cezanın tuzak diye isimlendirilmesi, görünüşünün ihsan, iç yüzünün ise terk etmek ve yardımsız bırakmaktan ibaret olduğundandır. Şeyhülislam Sadi Çelebi, azabın onlara farkında olmadıkları yerden gelmesi sebebiyle ona tuzak denilmiş olmasının en uygunu olacağını,
Çünkü tuzağın gizlice yakalamak demek olduğunu söylemiştir. Haddadi ise tuzağı bir şeye hissetmediği bir yönden zarar vermek olarak tarif etmiştir. Hikem-i Ataiye'de şöyle denilmektedir. Devamlı kötülük işlediğin halde Allah Teala'nın sürekli sana iyilikte bulunmasının bir istidraç olmasından kork. Çünkü Allah Teala hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız buyurmaktadır. Sehl rahmetullahi aleyh bu ayetin manası hakkında şöyle demiştir. Onlara bol nimet verir ve bu nimetlere şükretmelerini unuttururuz. Nimete dalıp nimeti verenden gafil oldukları sırada yakalanıp azaba çarptırılırlar demektir bu ayet. Yine Ebu'l-Abbas bin Ata ise bu ayetin manası hakkında şöyle demiştir. Her hata edişlerinde Allah onlara yeni bir nimet verir ve bu hataya istiğfar etmeyi unutturur. Şeyh Ebu'l-Kasım Kuşeyri rahmetullahi aleyh ise der ki istidraç fitne korkusu olmadan nimetin ardı ardına gelmesidir. İstidraç tuzak korkusu olmaksızın şöhretin yayılmasıdır. İstidraç arzuladığı şeyi elde etme imkanı bulmak, esas maksattan yüz çevirmektir. İstidraç arzu ve isteklerle oyalanıp vefakarlık göstermeksizin boş emeller peşine düşmektir. İstidraç zahirinin düzgün, sırrının yani batınının ise başkalarına bağlı olmasıdır. Ahmet bin Hanbel bir arkadaşına şu tavsiyede bulunmuştur. Allah'ın adaletinin seni yakalamasından kork. Onun fazlu keremini um. Seni cennete soksa dahi mekrinden emin olma. Çünkü baban Adem'in cennette başına gelenleri biliyorsun. Eğer Allah'ın asilere bu dünyada mühlet vermesinin hikmeti nedir diye soracak olursan, şöyle cevap veririm. Allah kendisine affetmenin ve iyilikte bulunmanın cezalandırmaktan ve intikam almaktan daha sevimli olduğunu kullarına göstermek, Allah'ın şefkat, iyilik, kerem ve rahmetinin gazabını geçtiğini ve mühlet vermesinin onun cömertlik ve kerem sıfatlarından kaynaklandığını bilmeleri içindir. Denilmiştir ki Allah Teala güç ve kudretine layık bir şekilde yakalayıp cezalandırmak için zulmeden bazı kimselere mühlet verir. Bazılarına ise katından bir rahmet olarak ve ahiretteki azabını hafifletmek gayesiyle hemen azap eder. Akıllıya gereken ilahi tuzaktan korkmak, fakirliği ve gönlü kırıklığı nimet bilmektir. Çünkü Allah Teala fakirleri sever ve kalpleri kırık olanların yanındadır. Dünya bir kararda durmaz. Verdiği gibi alır, aldığı gibi verir. Şair ne de güzel söylemiş. Zaman iyi ve kötü ile yüklüdür, doludur. Yıldız bazı kere dost, bazı kere düşman olur. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu beyitle ayet-i kerimelere ait faslı tamamlıyor. Sizlerle yeniden yeni bir ruhul beyan sohbetlerinde buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı ve rahmeti üzerinize olsun diyoruz. Başta yeryüzünün çeşitli bölgelerinde, beldelerinde zulüm altında inleyen kardeşlerimizi ve hasreten Filistin'de, Gazze'de, diğer Bilad-ı İslamiye'de katliama maruz kalan bütün kardeşlerimizi selamete ulaştırmasını Yüce Mevlamız'dan niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.

Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah. Çok sağlam.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: Dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Beni duya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah.
1: El Kadir ya Allah.
0: Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah.
1: El Muktedir ya Allah.
0: Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. İleri geçiren Allah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğin bile, en sevdiğin bile senden davacıdır.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve

0: sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda yine Envarül Kulüp isimli eserde zikredilen kelamları, ayet-i kerimeler, tefsiri şerifler, hadisi şerifler, büyüklerin kelamları, bunları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman hatırlatıyoruz, bizler radyo programcısıyız, hoca değiliz ama inşallah bu fakirin ağzından ehli sünnetin dışında bir kelam duymayacaksınız. Bu dersimizde inşallah İbrahim suresinde zikredilen ayet-i kerimeler ile programımıza başlamış olalım inşallah. Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, Habibi Muhammed, Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın nasıl bir mesel irade ettiğini görmedin mi? Güzel bir kelime, kökü sabit, dalları semaya doğru yükselmiş güzel bir ağaç gibidir. O güzel kelime, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadettir. O ağaç meyvesini Rabbinin izniyle her vakit verir. Allah Azimüşşan düşünüp ibret almaları için insanlara böyle misaller irat buyurur. Buyuruluyor ki, ey Allah-u Teala'yı tevhid eden diller ve Hakk'a gönülden inanan kullar, ey bu imanları sebebiyle ebedi saadete erenler, selamet yoluna girenler, Hakk'a varanlar, daha bu alemdeyken cennete girenler ve cennet güllerinden derenler. İyi dinleyiniz ve iyi anlayınız, bu fani dünya aleminde en büyük devlet ve saadet, mal, evlat, rütbe ve makam değildir. Gerçi bu saydıklarımız da Hakk'ın büyük birer nimetleridir ama hiçbirisi baki ve ebedi olmayıp ölümle elden çıkıcıdır, gelip geçicidir. Şu gerçeği sakın unutma buyuruluyor. Mal da, evlat da, rütbe ve makam da iyi kullanıldığı, Allah-u Teala'nın emirlerine, Kur'an-ı Azim'in hükümlerine, Resul-i Zişan'ın sünnet seniyelerine uygun olarak kullanıldığı takdirde büyük birer nimettirler, büyük birer saadettirler. Bunların birer nimet ve saadet olabilmeleri ancak iman ile mümkündür. İman sahipleri bu nimet ve saadetlerin gelip geçici olduğunu, eninde sonunda zevale mahkum bulunduğunu bilirler de, iman, ibadet, ihlas ve adalet yollarından sapıtmayarak onları ebedi alemde kendilerine ebedi saadet ve selamete iletecek birer vasıta olarak kullanırlar. Kıymeti dinleyenler, demek ki fani dünya nimetleri iman sayesinde insanı yüksek derecelere götürüyor. İman ile olmazsa maazallah büyük felakettir. Evet, dinsiz, imansız, ibadetsiz, Allahsız, peygambersiz kişilerin ellerinde bütün bu nimet şeklinde görülen şeyler aslında birer felakettir. Her ne kadar görünüşte süslü, sevimli, göz ve gönül oyalayıcı olsalar da gerçekte her biri ayrı ayrı öldürücü birer zehir gibidirler. Bu neye benzer bilir misin? Fevkalade güzel, her görenin aklını baştan alacak bir şuh ve fettan bir kadın gibidir. Bütün güzelliğine, şuhluğuna ve fettahlığına rağmen bu kadın frengi illetine müpteladır. Nefis o kadını çeker ve ona sahip olmak ister. Ne var ki o çok kısa vuslat anından sonra o hastalıklı kadından alacağın mikrop, nasıl ki bütün hayatın boyunca çekeceğin sonsuz ızdıraplara sebep olur ve hatta yedi göbek aşağı torunlarına kadar frengi illetini aktarırsa, biraz önce saydığımız nimet ve saadet gibi görünen şeyler de yalnız seni değil, evlat ve ahvadını da felaketlere sürükler. Oysa senin o alımlı çalımlı kadınla gezip dolaştığını görenler, işin iç yüzünü bilmediklerinden belki de sana özenirler, gıpta ve hatta haset ederler. Bilmezler ve düşünmezler ki vücuduna girip yerleşen o menhus mikrop seni için için kemirmektedir. Günün birinde belki de gözlerini kör edecek, ağzını ve burnunu kemirecek, seni insanlar arasında gezip dolaşamayacak hallere getirecektir. Şu kadar ki frengi hastalığı insanı mezara kadar takip eder ve orada nihayete erer diyelim. Saydığımız dünya nimetleri ise insanı burada bir felakete götürmese bile ebedi hayatını yıkar. Ebediyet alemindeki saadet ve selametini mahveder. Kısa ve açık bir deyimle ebedi hüsranına sebep olur. Onun için dünya nimetlerini yerli yerince kullanabilmek her kişinin işi değil, er kişinin işidir. Bu açıklamalarımızdan da anlaşılıyor ki bu alemde en büyük devlet iman devletidir, İslam nimetidir. Bu devlet ve nimete ermek için ise Allah-u Teala'ya kul ve Resul-ü Müşteba'ya ümmet olmak gerekiyor. Görmüyor ve anlamıyor musun ki bu dünyada malik olduğunu sandığın her şey, hatta elin, ayağın, gözün, kulağın, başın, karnın diye kendine ait zannettiğin vücudun bile yine bu alemde kalmaktadır. Azrail aleyhisselam ruhunu alınca malın, mülkün mirasçılarına kalır. Etini ve kanını yılanlar ve çıyanlar kemirirler, kemirdiklerini de toprak yer. Dört elle ve hiç ayrılmayacakmış gibi sarıldığın makamına hiç sevmediklerin otururlar. Senden boşalacak rütben kendisine kötü sicil verdiğin birisine verilir. Kasan, kesen, paran, pulun, ellerinde kalır ve yağma edilir. Bir ömür boyu gözünün içine baktığın eşin, dul, üzerlerine titrediğin yavruların yetim kalırlar. Buyuruluyor ki, ey aklım var diyen, aklıyla övünen kişi. Durumunu anlayabiliyor musun? Buradan götürebileceğin daima seninle olacak ve senin olarak kalacak, kabirde ve mahşerde işine yarayacak ancak ve yalnız imanın ve ibadet ve taatlerindir, hayırlı amellerindir. Uğurlarına bir ömür harcadığın, kendilerini besleyip büyütmek için bin bir mihnet ve meşakkatte katlandığın sevgili evlatların ve bütün diğer sevdiklerinin bile üzerine birkaç kürek toprak attıktan sonra acele acele savuşup gittikleri o korkulu günde seni asla terk etmeyecek, sana yar olacak yalnız imanındır. Dünyanın son ve ahiretin ilk günü olan o gün ya ölürsün ya olursun. Ölmeye değil de olmaya bak. Zira olduğun takdirde başında iman tacı olduğu halde hayırlı amellerine tıpkı bir binek gibi biner, birer cennet libası haline geliverecek olan ibadetlerini eynine giyersin ve Allah Azimüşşan'ın fazl-ı keremiyle alemi berzahta rahata ve huzura erersin. Meleklerle, huri ve gılmanlarla görüşür, hembezm olursun. Kıyamete kadar bütün korkularından emin ve mahfuz bulunur, aynı huzur ve sükun içinde kabrinden kaldırılır, mahşer korkusuna, mizan tutkusuna kapılmadan, nar-ı cahimi tatmadan, saçını başını yolmadan, ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırıp, ellerini ısırmadan, şefaat-ı nebiye mazhar olur, cennet ve cemali bulursun. Bütün bunların aksi olarak, Allah korusun, imansız yaşar, zulmeder, ibadet ve taatten geri kalırsan, Hakk'ın emirlerini tutmaz, Resul aleyhissalatü vesselamın yolundan gitmezsen, dünya hayatında seni sevenlerin hepsi, kabrinin başında sırayla nöbet tutsalar dahi, mezarının içinde korkunç ama aklın alamayacağı kadar çok korkunç bir karşılama ile karşılanırsın. Tahammülü mümkün olmayacak azaplara ve hakaretlere uğrarsın. Başucunda bekleşenlerin sana hiçbir faydaları ve yardımları olamaz. Sana şöyle derler: hani sen büyük adamdın, büyük makamlar işgal etmiştin, karşında herkes el pençe divan durmuşlardı, gazabına uğramamak için korkularından tiril tiril titreşmişlerdi. Özel muhafızların, bir dediğini iki etmeyen uşakların, hizmetkarların vardı. Nerede onlar? Neden yardımına koşmuyorlar? Neden seni bu azaptan kurtaramıyorlar? Hani seninle aynı sofrada yiyip içenler, yüzüne gülenler, hoşuna gitmek için şaklabanlık, dalkavukluk edenler nerede? Hani senin için seve seve canlarını feda edeceklerini söyleyenler, haklı haksız seni her yerde koruyup kollayanlar, üzerine toz kondurmayanlar nice oldu? Pek güvendiğin ve övündüğün malın, mülkün, paran, pulun, altınların, gümüşlerin nereye gitti? Hepsini bırakıp buraya, şu iki arşınlık karanlık çukurun içine yalnız başına mı geldin? Bak, el sürdürmediğin azametli başın toz toprak içinde. Başucunda bekleşen yılanlar, çıyanlar, akrepler, böcekler vaktiyle her şeye yükselten, her şeye yüksekten bakan o hışımlı gözlerini kemirmek için sıraya girmişler. Dünyayı idare edeceğini sandığın ve çok güvendiğin beynini aralarında bölüşmek için kuyruğa giren şu yaratıkları görüyor musun? Pamuk sünger döşeklere alışık olan nazik sırtın, kara toprağın üzerine nasıl da serilmiş. Çelimsiz bir sivrisineğin sokuşuna, böceklerin pirenin ısırışına dayanamayan kibar tenin, şimdi böceklere yem mi oldu? Gece yarısı ayaklanır, herkesi tatlı uykularından kaldırarak ilaç sıktırır, tütsü yaktırırdın. Ne oldu sana? Sen ki hiç yalnız yaşayamazdın, şimdi neden yalnız kaldın? Tat bakalım azabı nasılmış derler. Duhan suresi 49'da Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, tat bu azabı, zira sen bütün insanlardan ulu ve şerefli olduğun kanısındaydın. Evet, sen büyük adamdın, zengin kişiydin, bir dediğin iki olmazdı. Halkın malını hakkın olmadığı halde zorla alır, dal kavuklarına ikram ederdin. Mazlumu ağlatır, zalimi güldürürdün. Sana bu günleri ve bu azapları hatırlatanlara kim gitmiş görmüş? Bunlar boş ve saçma laflar, haşa. İnsan dünyaya bir defa gelir, yemeli, içmeli, keyfine bakmalı der, müminleri ahmaklıkla, budalalıkla itham ederdin. Sana gerçeği söyleyenleri öfkeyle yanından kovar ve onlarla selamı sabahı keser konuşmaz. Bu hak sözler kulağına girmez, hakkı kabul edip dinlemek bile istemezdin. Cennet cehennem neymiş? Öldükten sonra dirilmek ne demekmiş? Ahiret, kıyamet, mahşer, hesap, mizan, sırat, azap gibi sözler yalandır. Ben böyle boş sözlere inanmam derdin. Şimdi görüp anladın mı? Azabı tattın mı? Demek ki senin var sandığın şeyler yok oldular, yok dediklerinde varmış değil mi? İnanmadın, inanamadın, inanmak da istemediğin bugünleri şimdi de inkar edebilir misin? Sana hak rasullerin ve onların varisleri olan alimlerin haber verdikleri şeylerin hepsinin doğru olduğunu anladın değil mi? Doğru. Orada bu son pişmanlık asla fayda etmez. Saç sakal yolmakla, başını taşlara vurmakla iş bitmez. İnandım, iman ettim desen de, ağlayıp sızlasan da, yalvarıp yakarsan da, etlerini koparıp ellerini ısırsan da ne fayda? Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Furkan suresinin 27. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki ve o gün zalim olan pişmanlık duyarak ellerini ısırıp der ki ah ne olaydı, dünyadayken Resul aleyhissalatu vesselamla hak yolunu tutsaydım. Buyuruluyor ki alimlere inanmıyorsun, vaizlere inanmıyorsun, hocalara inanmıyorsun, hiç olmazsa Kur'an-ı Azim'e inan. Bu söylediklerimizin hepsini düstur-ü mükerremimiz olan Kur'an-ı Azimül Bürhan haber veriyor. Aklını başına al, kulağını aç ve iyi dinle. Sonra o imansız münkire dön sağ tarafına bir bak denilir. Bakar ki ne görsün? Müminlerin, salihlerin, abidlerin her biri yüksek derecelere nail olmuşlar, türlü nimetler içinde gülüp söyleşiyorlar. Etraflarında rahmet melekleri, huriler, gılmanlar, vildanlar, cennet saray ve bahçeleri gözleri kamaştırıyor. Ümide kapılarak sorar, bu saraylar ve has bahçeler kimlerin? Acaba bana da bunlardan verilmez mi? Kendisine şöyle cevap verirler, evet bu saraylardan birisi de senin olabilirdi. Allah Azimüşşan bu sarayları has kulları için hazırlatmıştı. Ama sen bu nimetleri kaybettin. İman etmek vazifendi, iman etmedin. İbadet, taat ve Allah-u Teala'ya kulluk için yaratıldığını sana söyledikleri halde Rabbini tanımadın. Ona ibadet ve taatte bulunmadın. Hakk'a kulluk edip sultan olamadın. Dünyaya meylettin. Servetine, rütbene, makamına, etrafındaki dal kavuklarına güvendin. İman edecek yerde küfre daldın. Hakk'a ibadet edecek yerde nefsinin hevasına tabi oldun. Bugünleri bile inkar ettin. Kendi kafana uydun, hak ve hakikatten ayrıldın. Şimdi hangi yüzle bu makamlara, bu derecelere özeniyorsun? Kulluğunu bilseydin, kulluk vazifelerini yerine getirseydin, elbette sen de bu makamlara, bu derecelere nail olurdun. Hatta daha senin görmediğin daha yüce makamlar, daha büyük ihsanlar da var. Bu senin gördüklerin, müminlerin en günahkar olanlarına verilecek derece ve makamlardır. Tahkir ve tezyif ettiğin, hor gördüğün, güvenemediğin İslam'a dahil ve imana sahip olsaydın, bu nimetler elbette sana da bahş ve ihsan olunurdu. Bu nimetleri gördükten sonra şimdi sana senin derekeni gösterelim. Dön bu tarafa ve soluna bak bakalım neler göreceksin derler. O imansız münkir soluna döner ve bakar bakmaz dehşet ve haşyete düşer. Zira ona cehennemde yatacağı yer, çekeceği azap, kendisini yakacak korkunç ateş, hurma ağacı kalınlığındaki yılanlar, katır iriliğindeki akrepler, ellerine zincir ve boyunlarına buka vurulmuş cehennem ehli gösterilir. Ve kendisi de zincirlere vurularak kabri ateşle doldurulur. Mezar o kafiri öylesine sıkar ki insanlardan ve cinilerden başka bütün mahlukat onun korkunç ve canhıraş feryadını duyarlar. Sözün sırası gelmişken sana onu da haber vereyim buyuruluyor. Kabir müminleri de sıkar. Sıkar ama gurbetten gelen oğlunu kucaklayan bir ana şefkatiyle sıkar. Maazallah, kafiri sıkması öyle mi? Kafirlere yattığı yerde kabir komşuları da lanet ederler. Dünya ahiretin tarlasıdır. Nasıl ki dünya hayatında da herkes kötü komşusundan rahatsız ve huzursuz olursa, mezarda da keyfiyet aynen böyledir. Yanı başlarındaki kabirde bulunanın gördüğü azaptan, yakınında bulunan kabirdekiler de elbette rahatsız olurlar. Bunun içindir ki Fahir Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, ölülerinizi salih kişilerin yanlarına defnediniz. Allah-u Teala sevdiği o salih kulu rahatsız olmasın diye azaba müstahak olan kişinin azabını kaldırır buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, ölüm haktır, kabir haktır, cennet ve cehennem haktır. İyi bilin ve ibret alın. Mal, mülk, rütbe, makam, evlat, ahvat bizleri aldatmasın. Avutup hak yolundan alıkoymasın. Kulluk görevlerimizden uzaklaştırmasın. Son pişmanlık fayda vermez. Kabirde ve mahşer yerinde ağlayıp sızlamak kimseyi nardan ve azaptan kurtarmaz. Orada iman etmenin de hiçbir faydası olamaz. İman, ibadet ve taat, günahlara nedametle kötülüklerden kaçınarak gözyaşı dökmek ancak bu alemde faydalıdır. Burada bulamayan orada hiç bulamaz. Burada hakkı göremeyen orada hiç göremez. Burada cenneti alamayan orada hiç alamaz. Kendisini burada nardan, ateşten koruyamayan orada hiç koruyamaz ve kurtaramaz. Bu anlattıklarım sana kıylukal veya hikaye gibi gelmesin. Söylediklerimizin hepsi de haktır ve gerçektir. Dinle, bak daha neler anlatacağım buyuruluyor. İmansızlar dünya hayatındayken, yani daha ölmeden önce, inkar narına yanar dururlar. Onların kalpleri dar, geçimleri dar, vakitleri dar, ömürleri acı bir zarar içinde geçer. Onlar daha burada hamim suyundan içer. Her ne kadar zahiren, yani dış görünüşleri itibariyle rahat ve huzur içinde gibi görünseler de, bunların hayatları uykuda görülen rüyadan farksızdır. Uzanıp yatan ve uyuyor gibi görünen kimseleri ekseriye istirahat ediyor sanıyoruz. Oysa o kimse korkunç kabuslar içinde kıvranmaktadır. İşte kafirler de aynen uyurken istirahat ettiğini sandığımız kimseler gibidirler. Uzaktan onları rahat ve huzur içinde ferih ve fahur yaşar görürüz. Halbuki o imansızlığından dolayı asla rahat değildir. İmansızlığından ileri gelen haset, tamah, endişe, tasa, vesvese ve hepsinin üstünde dünya tutkunluğu onda rahat ve huzurdan eser bırakmamıştır. O imansız manevi bakımdan kalp hastasıdır. Daima krizler içinde bunalır, rahat bir nefes alamaz, yediğinden ve içtiğinden tat bulamaz, korkular ve kaygılar içinde kıvranıp durur. Mesela enfarktüs geçiren maddi kalp hastalarının tedaviye ihtiyaçları bulunduğu gibi manevi kalp hastalıklarının da iman, Kur'an ve ibadetlerle tedaviye ihtiyaçları vardır. Bunu hiç aklından çıkarma. İbadet ve taat fırsatını kaçırma. Kulluk et, Hakk'a kul ol ki vücudun hafif, ruhun zarif ve kalbin latif olsun. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana iman reçetesini ve Kur'an ilacını sunuyor. Bakara suresi 21. Ey insanlar! Rabbinizin varlığına ve birliğine inanın ve ona kulluk ve ibadet edin ki o sizi ve sizden öncekileri yarattı. Ta ki azabından kurtula ve muttakilerden olasınız. Evet ey insanlar, ey insanlık iddiasında bulunanlar. Hey kendilerine İnsanlık elbisesi giyinmek nasip olanlar, sizi yoktan var eden, konuşan bir dil, gören bir çift göz, işiten bir çift kulak, tutan ve her türlü sanat eserlerini meydana getiren bir çift el, yürüyen bir çift ayak, sıhhat, afiyet, bin bir türlü nimet ihsan eden, sizleri akıl ve zeka cevherleriyle süsleyen, Rabbinizin varlığına ve birliğine iman ve ona ibadet ediniz. Sizleri ve sizlerden önce gelip geçen atalarınızı insan olarak ahseni takvim üzere halk eden, yaratan Rabbinize kulluk görevlerinizi hakkıyla ifa ediniz. Zira hılkatinizin sebebi budur. Bu ayet-i kerime açıkça göstermektedir ki bazılarının iddia ettikleri gibi insanların ataları hayvanlar olmayıp insandır. İstihale ve tekamül yoluyla hayvanların insanlaştırdıklarını ileri sürmek her şeyden önce insanlığa hakaret etmektir. Bu istihale ve tekamül İslam'ın Kur'an'a dayanarak vardığı sonuç olarak kabul edilse buna bir diyeceğimiz yoktur. Zira gerçekten İslamiyet insanlığı hayvanlık derecesinden kurtarmak ve asıl kişiliğine kavuşturmak için gerekli bütün sistem ve prensipleri vaaz etmiştir. Binaenaleyh bu ayet-i kerime bu Darwin nazariyesini reddederek çürütmekte ve insanlık şerefinin ancak ve yalnız Rabbül Alemine, onun varlığına ve birliğine can ve gönülden inanıp iman etmekle yüceleceği, insanın Rabbine ibadet ve taatle şerefleneceği hakikatini bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. İnsanı hayvandan ayıran mümeyyiz vasıf da esasen budur. İnsan Rabbine tekalif ile, yani iman, ibadet ve taatle, hayvan ise her türlü tekaliften tamamıyla azade olarak ancak varlığı ile bağlı bulunmaktadır. Nazariye diye ortaya koydukları boş ve asılsız davalarla insana ve insanlığa ne derece hizmette bulundukları, meydanda olan bu kabil bilginlerin ilimlerine ilim demek caiz olmayacağı sizlerin izan ve irfanlarına bırakıyoruz. Kıymetli dinleyenler, insan Adem cinsinden olmak hasebiyle başta Habib-i Edib-i Hüda olmak üzere bütün peygamberin izam Ademoğullarının yaratılışları hasebiyle bu imansız ve ibadetsiz kimseler son nefeslerinde iman etseler bu imanlarının makbul olmaktadır. Çünkü Allah Azze ve Celle Hazretleri Adem'i Halifetullah olarak, Ademoğlunu da kendisi için yaratmış, Ademoğlundan kendisine mahbub seçmiş, Ademoğlunu mak'ad-ı sıdka, yani kendi indine ref edip ona en büyük emaneti yüklemiştir. Bu bakımdan insanlar ne melekler gibi, ne cinniler gibi, ne de şeytan gibi muameleye tabi olmayacaklardır. İnsanın zatı mukaddes, sıfatı mukaddes, halkı mukaddes ve yaşayışı mukaddestir. Bir başka deyimle de insanın zatı ve hılkati mukaddes, sıfatı ve yaşayışı çirkindir. Buna karşılık iman edenlerin zatı da, sıfatı da, hılkati de, yaşayışı da mukaddestir. İmansızların ise zatı mukaddes, hılkati mukaddes, sıfat ve yaşayışı çirkindir. İnsan 80 yıllık ömrü boyunca küfrü delalette dolaşsa, eğer kendisine iman nasip olur ve bir kere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse ve bu ikrarını kalbiyle de tasdik ederek iman ederse, derhal sıfatı ve efali zat ve hılkatine tetabuk eder, af ilahiye uğrar. Eğer zat ve hılkatine muhalif olarak bu iki kutsiyeti, yani zat ve hılkati insaniyesini çirkin olan sıfat ve efaline uyduramazsa, nara, yani ateşe müstahak olur ve ebedi hüsranda kalır. İman eden kimsenin İmansız halindeyken işlediği kötülükler bu imanı sebebiyle affolunur. Yeter ki imanda daim olsun, güzel ameller işlesin ve tekrar küfür ve delalete dönmesin. İmanlı günahkarlar da böyledir. Günahına tövbe eden o günahı ve o isyanı işlememiş gibi olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, günahına tövbe eden o günahı işlememiş gibidir buyurmuşlardır. Buyuruluyor ki, analar, babalar, iyi dinleyiniz. Bir ana ve baba evlatlarına din telkin etmez, onlara iman ve Kur'an öğretmez, başta insan sevgisi olmak üzere bütün mahlukata şefkat ve merhamet etmesine belletmezse, yavrularının ruhlarını kendi elleriyle öldürmüş olur. O çocuklar dünya hayatında sefalet ve rezaletten, küfür, isyan ve delaletten kurtulamazlar. Toplum içinde rezil ve bednam olurlar. Ahirette de ebedi olarak nar-ı cahime atılırlarken ana ve babalarından davacı olurlar ve derler ki, İlahi ya Rabbi, alemi ulviden alemi sufliye getirilmeme sebep olan, buna rağmen bana analık ve babalık görevlerini hakkıyla yapmayan şu iki zalimden İntikamımı al. Bana vereceğin azabın iki katını ana ve babama yüklet. Dünya hayatında benim ruhumu kendi elleriyle öldüren bu iki gafili başkalarına ibret alacak şekilde cezalandır. Allah-u Teala da evlatlarına din ve diyanet, iman ve İslamiyet öğretmeyen o ana ve babayı nara, yani ateşe mahkum eder. Başka bir husus, bir kimse mümin olduğunu iddia ettiği halde evlatlarına iman ve İslam'ı telkin etmez, onları okutup bir meslek ve sanat sahibi yapmaz, kahvane, kulüp, lokallerde gençliğini çürütmesine göz yumar, şunun bunun sırtından geçinmeye alışmış bir tüfeğli olmasına aldırış etmezse, yavrularını bu alemde zelil ve sefil etmekle, namerde el açmalarına sebep olmakla kalmaz, ahiret hayatlarında öldürmüş ve söndürmüş olur. Yine bir başka, iffet ve ismetini koruyamayan hafif meşrep bir ana evlatlarına kötü bir nam bırakır. O masum ve günahsız çocuklar toplum içinde kötü kadının evladı olarak anılır ve tanınır. Ve bu yüzden de manen ruhları öldürülmüş bulunur. Allah ve Resulünün men ettiği, insanların hoş görmeyip tiksindiği hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık ve benzeri ahlak dışı davranışlarla hayatlarını sürdüren bir baba da evlatlarının manevi hayatlarını öldürmüş sayılır. Meslek ve meşrebi ne olursa olsun, zalime yardım eden, rüşvet alan, haklıyı haksız, haksızı haklı gösteren, daima kirli ve karanlık işler peşinde koşan ve geçimini adi ve bayağı işlerden sağlayan bir baba da evlatlarını bu kötü tutum ve davranışlarıyla ölüme mahkum etmiş demektir. Yine şeref ve haysiyetini koruyarak çalışması ve hayatını kazanması mümkün iken, dilenen, şuna buna dal kavukluk eden, yalan dolanla kazanç sağlayan, gayrimeşru yollardan para kazanan bir baba da bu kötü şöhretiyle evlatlarını bir nevi ölümün kucağına atmış olur. Bu gibi kimseler kızlarını veya oğullarını evlendirmeye kalksalar, karşı tarafça yapılacak soruşturmada gerçek kimlikleri derhal önleneceğinden teklifleri reddolunur, analarının ve babalarının çirkin ve kötü şöhretleri dolayısıyla hiç kimse onların evlatlarına da güvenmez, onları damat veya gelin etmek istemez. Hatta kendilerine iş dahi vermez ve o zavallı yavruların ömür boyu hayatlarına bir işkence ve dünya kendilerine zindan olur. Demek oluyor ki dünya yalnız cesetten ve maddeden ibaret değildir. İnsanların bir de ruh ve mana alemleri vardır. Cesetlerin ölümü önemli değildir. Asıl önemli olan ruhların ölümüdür ki biraz önce verdiğimiz misaller ikincisine nazaran birincisinin ne derece sade ve basit olduğunu ispatlayacak niteliktedir. Şu halde ana ve babalara düşen ilk ve öncelikli görev evlatlarının ruhlarını öldürmemek. Onlara din ve ahlak terbiyesi vermek, iman ve İslam'ı öğretmek, imkan nispetinde tahsil ettirmek ve birer meslek veya sanat sahibi olmalarını sağlamak olduğu kadar temiz ve lekesiz bir isim bırakmaktır. Allah ve Resulünün men ettiği ve insanların hoş görmediği işlerde değil, hatta şer'an haram olmayan ve toplum içinde bulunması zaruri görülen bazı hizmetlerde bile ana ve babalarından evlatlara sirayet edebilecek menfi bir şöhret bulunabilir. Bir celladın kızını oğlunuza alır veya oğluna kızınızı verir misiniz? Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Edep haricine çıkmamak için başka misaller vermiyoruz. Şu kadarını söylemeden geçemeyeceğiz. Vacibat-ı diniyeden olan bazı işleri dahi sanat veya geçim vasıtası yapmamalıdır insan. Netice itibariyle evlatlarına ahiret hayatını öğretmeyen ana babalar, onların ruhlarını elleriyle öldürmüş olacakları gibi dünyasını ve dünya hayatını hakkıyla ve layıkıyla talim ve telkin etmeyenler de yavrularına kıymış olacaklar. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın ve rızayı ilahisine uygun evlatlar yetiştirmeyi nasip buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr. Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi. İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.
4: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, gülenmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder,

0: kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Saniyeler, dakikalar, saatler derken zaman doldu ve yeni bir program vakti de geldi. Radyo Nida 107.3 frekansında bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Nida'dan Gönüllere programında yine her birimiz için yararlı bir konuyu seçtik. Üzüm üzüme baka baka kararır denir değil mi? Kimlerle arkadaşlık ettiğimizi, kimlerle oturup kalktığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hele hele bundan yüzyıllar öncesinden çok daha buna dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle bir devirdeyiz ki, zihnimiz onca bombardımanın altında öyle bir inliyor ve kafamız karışıyor ki, bugün doğrular, yanlışlar, iyiler, kötülerin tanım olarak birbirine karıştığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve her an ayağımızın kayma riski var. Cidden şu imtihan dünyasında 3 saniye sonra ne olacağını bilmiyoruz. Neyle imtihana tabi tutulacağız? Elbette böyle bir zamanda ki adına da zaten büyüklerimiz ahir zaman demişler, bugünün arkadaşlığı, fiziksel bir arkadaşlık olmasa da illaki, kimi takip ettiğin, kimi dinlediğin, kimlerle beraber olduğun, neleri isteyerek veya istemeyerek desteklediğin, neye kazandırdığın, neye hizmet ettiğin çok ama çok önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir gün buyurdu ki, kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Evet, bir Müslüman, kadın veya erkek, kimin yanında, kimlerin yanında, kimin safında yer alıyor, kimin tarafında yer alıyor, bunu ahiretini düşünerek belli etmesi ve tercihte bulunması gerekiyor. Gerçekten de öyledir. Okuduğumuz o kıssadan hisselerde, hikayelerde, eserlerde hep ne geçiyor? İnsanı doğru yola ya da yanlış yola da götüren, değer verdiği, beraber oturup kalktığı insanlar oluyor. Genelde böyle. Yani eğer yanında olduğumuz, fiziksel olarak olmasa da, takip ettiğimiz, beraber olduğumuz, aynı görüşü paylaştığımız, desteklediğimiz kişi veya kişiler veya görüş hayırlıysa, Allah'ın izniyle, onların vesilesiyle selamete erebiliriz. Tam tersi olursa, bugün her ne kadar onlar gibi yanlışlar içinde olmasak da, yarın aynı hataları, yanlışları yapmayacağımızın da bir garantisi yok. İyilerle beraber olursak, hayra gönüllü oluruz, oraya meylimiz olur. Kötü kimselerle beraber olursak da, adı üzerinde kötülüğe ve batıla yönelmiş oluruz. Şunu kabul etmek lazım. Biz insanlar elbette beraber olmak için, birbirimizde istişarede bulunmak, yakın olmak, yakınlık kurmak ihtiyacındayız. Bunda bir yanlış yok. Çünkü yalnızlık insan için değil, zaman zaman yalnızlık kafayı dinlemek için, tefekkür etmek için, zikretmek için güzel. Ama genel manada yalnızlık insana has bir durum değil. Buraya kadar normal. Elbette çevremiz olacak, arkadaşlarımız olacak. Ama şunu da unutmayacağız, etrafımızdan çok etkileniyoruz. Sevdiğimiz insanın veya insanların hali nasıl, oturup kalkması nasıl, konuşması nasıl, olaylara karşı bakış açısı nasıl, nasıl tepkiler veriyor, bunları da ne yapıyoruz? Etkileniyoruz ve hemen aklımıza kazıyoruz. O yüzden kimlerle yakınlık kuracağımıza dikkat etmek lazım. Bunu bildikleri için olsa gerek bazı insanlar da hep böyle duymuşsunuzdur, dağlara çekilmişler, mağaralara veya daha yalnız bir hayat yaşamaya çalışmışlar. Hakim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yalnızlık kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih bir arkadaşsa yalnızlıktan daha iyidir. Yani yalnız kalmaya çalışma, elinden geldiğince araştırmaya çalış,
bir kişi de olsa en azından şu şu şu yanlışları olmayan, seni kötülüğe sevk etmeyen bir arkadaşın olsun. Peki bu insanları nasıl tanırız? Arkadaşlar, bugün için en kısa tabir şu olabilir. Sana eğer bir derdin, sıkıntın olduğu zaman dinleyebiliyorsa bu çok güzel. Ama yetiyor mu, yetmiyor? Hayırlı dost kimdir biliyor musun? Senin yanlışını orta yerde söylemeden, seni reklam etmeden, senin eksiklerini, hatalarını yanındayken, birebir senin kalbini kırmadan, gel kardeşim, bak henüz vaktim var. Şu şu yanlışlarını düzeltmeye çalış. Bak benim de yanlışım var. Tembelliği bırakalım. Şu yanlıştan vazgeçelim. Şunu dinlemeyelim, şunu dinleyelim. Şunu izlemeyelim, şunu izleyelim gibi tavsiyede bulunan insanlardır. Tam tersine, vur patlasın, çal oynasın, aman boş ver, şu kısacık ömrümüzde bunun keyfini çıkaralım diyen kesinlikle olmamalıdır. Zaten böyle insanların ekseriyeti de iyi gün dostlarıdır. Kendi ahiretini, dolayısıyla senin de ahiretini önemsemeyen bir insan, sadece eğlenceye ve dünyadaki konuma, gösterişe, ilgi alakaya bakar. Yalnız birçok insanın başına gelen bir sıkıntının senin de başına gelmesi muhtemeldir. O da nedir? Yarın öbür gün o iyi gün dostunun en ihtiyaç duyduğun zamanda seni yalnız bırakıyor olmasıdır. İnsan iyiyken, insan mutluyken veya kendini kandırdığı o anlarda her neyse etrafında birilerini bulabilir. İnsan düştüğü zaman dostunu anlar. İşte o yüzden bizi yoldan çıkarmak için yüzümüze gülen, nefsimizin hoşlandığı şeylere bizi davet eden insan gerçekte bizim dostumuz değildir. Kendisi ve bizim için bize küçücük bir iyilik yapmak, belki yanlış gittiğimiz o yoldan bir metrede olsa uzaklaştırmaya çalışmak için nefsine ağır gelse de, seni kırmadan ama doğru konuşarak ikazlarda bulunan bir insan, evet, senin sadece bu dünyanı değil, ahiretini de düşünen insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam da bu konuda iyi ve kötü arkadaşın ne durumda olduğunu çok lezzetli bir hadis-i şerifte bizimle paylaşıyor. Buyruluyor ki, iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan ikram eder veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince, o ya senin elbiseni yakar yahut da onun pis kokusu sana sirayet eder. Burada verilen örnek insanların geçimleri için hangi işlerde çalıştığı değil. Bir tarafta insanı memnun eden bir şey, diğer tarafta insanı rahatsız eden bir durum anlatılmış. Bir eserde okumuştum, ne kadar güzel bir örnek. Diyor ki, bir kuş düşünün, o kuş kendi cinsiyle, kendi gibi olanlarla uçtuğu gibi her insanın mizacı da kendine yakın bir mizaçla huzur bulur. O zaman yakınlık kuracağın insanlar arasında maddi olarak fiziksellik bakımından irtibatta değil, kalben beraber olmaya çalış. Yani şu bu noktalarda gülüyoruz, eğleniyoruz ama bu burasıyla ilgili. Kılık kıyafetimize bakıyoruz işte, benzer şeyleri giyiyoruz, alışveriş yapıyoruz, kafamız çok uyuyor birbirine. Peki ahiret düşüncesi, yani kalbin ne kadar benziyor? Ona dikkat et, buyruluyor. Ve bir Müslüman, iman,

ve ahlakını korumak için sadece oturup kalktığı insana değil, çevreye de dikkat etmeli. Günümüzün sosyal medya kullanımı, televizyon veya internetteki o zararlı programların ne kadar çoğaldığını lütfen hatırlayın. Artık bunlar da bizim için bir arkadaş gibi değil mi? Hatta küçücük çocuklarımız dahi anne babasının istediğini yapması için bir rüşvet gibi eline tutuşturulan telefon veya tabletle onay veriyor. Neredeyse artık çocuğu bir şeyleri yapmak için ikna etmeye çalışmak boşa kürek çekmek gibi oluyor fırtınaya karşı. Böyle bir zamanda sadece etkilenen o çocuklarımız değil, bizler de etkileniyoruz. İnsan kendine bir kıyafet alacağı zaman dikkat ediyor. Aman bir yırtığı var mı? Üzerinde bir lekesi var mı? Zaten para veriyorum, bir de herhangi bir kusuru olmasın. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne yaparız? Kardeşim, böyle bir kusuru var bu ürünün. Bunu iade etmek istiyorum veya bir yenisini almak istiyorum diye. Bir yerden simit aldınız. Simitte bir kusur olduğu zaman yemeye devam etmeyiz. Kusurlu olduğunu bile bile bunu yapmayız. Gider tepkimizi ortaya koyarız. Meyveleri alırken, sebzeleri alırken pazardan çürük olanları almayız, değil mi? Mümkün olduğu kadar. Şimdi bunlara bu kadar dikkat eden biz, bizi etkilediğini bildiğimiz, garanti olan arkadaşlık, dostluk ve ardından gittiğimiz insanlarda bu ölçüyü, bu hassasiyeti, bu titizliği neden göstermiyoruz? Kur'an-ı Kerim'de İyilerle beraber olmak öyle anlatılıyor ki, hemen Tevbe suresinde ve En'am suresinde buyrulan iki ayet mealiyle örneklendirelim. Buyruluyor ki, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ve zalimler topluluğuyla oturma. Hatırlayın, biz çabuk etkileniyoruz ve taklit etme yeteneğimiz var. Küçücük çocuklardan tutun da, çocukluğunuzu hatırlayın, koca koca insanlara kadar bu böyledir. Peki neleri taklit ediyoruz, nelere özeniyoruz? Bu ikiye ayrılıyor. Elbette iyiler ve kötüler. Yani hem yararlı şeyler de olabilir. Düzgün bir fikre, düzgün bir insana, hem dünyana, hem ahiretine yarayacak bir şeye özenebilirsin. Bu sadece dini şeyler olmak zorunda değil, çok affedersiniz, yere tükürmemek gerektiği, etrafa çöp atmamak gerektiği, insanlara faydalı olmaya çalışmak gibi gibi gibi birçok şeyi öğrenebiliriz birisinden ve bu konularda bizden daha duyarlı olduğunu gördüğümüz birine özenebiliriz. Bu çok güzel bir şey. Ama bir de bunun menfi tarafı var. İşte biz burada hangi tarafı seçeceğiz? Tamam, taklit edeceğimizi biliyoruz. Kimi taklit edeceğiz? Bu bizim manevi seviyemize göre belli oluyor. Peki, salih olmaya çalışan kadın ve erkekler neleri takip ederler? Kimlere özenmeye çalışırlar? Tam tersi istikamette giden, hayatın sadece buradan ibaret olduğunu, hiçbir değerin, kanunun, kuralın olmadığını, kendi isteklerinin dünyanın en önemli konusu olduğunu düşünen insanlarsa neyi taklit ederler? Buyurun siz düşünün. Birbirimize benziyoruz. Gitgide bu benzeyiş artarak devam ediyor. Sonra sadece bir takım benzerlikler değil, bir bakıyoruz tam aynısı olmuşuz. Artık kime özendiysek, kimle oturup kalktığımıza dikkat edeceğiz. Yine bir hak dostunun müthiş bir tespiti var bu konuda. Ne diyor? Evladım, kulun kalbini temizlemesi, tamir etmesi, düzeltmesi, huzura kavuşturması için salih insanlarla beraber olması kadar faydalı bir şey yoktur. Ama tam tersine evladım, bir kulun kötülerle oturup, onların işlerine bakıp, zamanını onlarla geçirmesi kadar da zararlı bir şey yoktur. Şunu da unutmayacağız, Rabbimiz Celle Celaluhu elbette her şeyden daha fazla bizi tanıyor. Bizi yaratan Celle Celaluhu
eksiklerimizi biliyor, sınırlarımızı biliyor, yapabileceklerimizi biliyor. Biz yarın, "Ya Rabbi, ben de şuna uydum, o beni kandırdı," diyemeyeceğiz. Desek de bunun bir bağlayıcılığı olmayacak ama biliyoruz ki nefsine ne kadar hoş gelse de, kötülere uymayan, her ne kadar zor olsa da doğru yolda gitmeye çalışanları takip edenler, onları örnek alanlar da var. Demek ki her şey aslında bizim seçimimiz. Peki biz kendi kusurlarımızı o arkadaş dost dediklerimizden duyduk mu, sevinenlerden mi, yoksa buna müdahale edenlerden mi oluruz? O kadar kolay olmasa gerek, değil mi? Şimdi şurada kendi aramızda konuşuyoruz. Bizim hatalarımızı birisinin söylemesi bizi mutlu eder mi? Hazreti Ömer'i eder radıyallahu anh. Diyor ki, "En çok sevdiğim kimse bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir." Hatta hatırlarsınız, bir hutbesinde yeni halife olmuş, herkes pür dikkat kendisini izliyor. "Eğer," dedi, "ben adaletsizlik yaparsam, Allahu Teala'nın çizdiği kanunları, kuralları ola ki terk edersem ne yaparsınız?" diye sordu. Ne dediler onu izleyenler, dinleyenler biliyor musunuz? Ayağa kalktılar. "Öyle bir şey olursa seni kılıcımızla düzeltiriz, doğru yola getiririz." Bunu kime diyorlar? Müminlerin emiri, başkanına diyorlar. Peki Hazreti Ömer radıyallahu anh ne dedi? Tebessüm etti, Allah'a hamd etti. "Ya Rabbi, sana şükürler olsun, böyle bir bilinçli ve sana samimiyetle inanan insanlarla beraberim." Evet, bize ağır gelebilir ama ne kadar ağır da olsa gerçekler böyle. Bilal bin Saad rahmetullahi aleyh de diyor, "Senin dindarlığını arttıran dost, her karşılaştığında avucuna birer birer altın koyan dosttan daha hayırlıdır." Yani bir tarafta menfaat var ama dünya. Üzerinde yürünmeyen yollar diken ve çalılarla kaplanır. Arada halini hatırını sor, küçük tefek şeylerden dolayı küslük sakın çıkarma. İlim meclislerine de gerçekten sizi ahirete, o ahiret düşüncesine hazırlayan insanların programlarına, yayınlarına veya onların yazmış olduğu o yöndeki eserlerine müracaat etmek lazım. Artık her şeyin daha kolay olduğu bir devirde yaşıyoruz. Bundan 100 yıl öncesinde şu an olduğu gibi iletişim kolay değildi. Dünyanın neresinde ne haber var, menfi veya müsbet bilemiyorduk. Hamdolsun bunu iyi yönde kullanırsak ne güzel bir nimetle karşı karşıyayız. Artık onlarca kilometre, belki yüzlerce kilometreyi aşıp da bir sohbet dinlemek için onca yol meşakkatine katlanmaya lüzum yok. Hemen elimizdeki bir telefonla, bir laptopla neyse, ya internet sitesinden, ya bir sosyal medya kanalından, ya da bir kitap okuyarak, radyoyu dinleyerek vesaire bunlara erişebiliyoruz. Bundan bilmem kaç yüz sene önce yaşamış alimlerin eserlerini bir saatte, bir buçuk saatte hiç zahmete girmeden özetini dahi olsa dinleyebiliyoruz. O açıdan bazen insanın kalabalıklar içerisinde yalnız kaldığını da, bu gerçeği de unutmadan zaman zaman da olsa, "Madem iyi bir çevrem yok, o zaman dört duvar arasında kendimi kapatırım," değil, öğrenebileceğin, ulaşabileceğin neler varsa onların yararlı olanlarını seçip onlara kulak vermek veya onları izlemek, okumak yine güzel bir tercih olabilir. Diyorlar ki, akıllı bir insan düşük ahlaklı ve dini yönden hem bilgisi hem de ameli olmayan insanlardan kendisini hem de yakınlarını korumalıdır. Mümkün mertebe yapabildiğince mesafeli olmalıdır. Çünkü kişi kiminle yakınlık kurarsa onun hali ve onun ahlakı kolay bir şekilde kendisine geçer. Ve bir uyarı var. Bir adam
görünüş

işte her ne kadar güzel ahlaklı olsa da bile bile vicdansız, kötü huylu adamları dost edinirse ahlaksızlık da onlarla müşterek sayılır. Yani evet ben kötü insanlarla beraberim, günümü gecemi onlarla beraber yaşıyorum ama kendim iyi bir insanım. Belki de sen öyle zannediyor olabilirsin. Belki çoktan gönlün onlara meyletti de haberin olmayabilir. Tabii burada şu üç günlük imtihan zemininde dünyada bilinmek, dünyada konum sahibi, itibar sahibi olmak için neleri görüyoruz? Bazen İslam düşmanlarına yakınlık göstermeye çalışanlara, onlara destek olanlara, menfaati olduğu için ya içimden aslında böyle düşünmüyorum ama deyip de onlara destek verenlere de şahit oluyoruz. Peki ne için bunlar? İtibar için, şu kadar para için, şöyle bir ev, böyle bir daire, bilinmek için. Ama ne buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de? Asıl izzet ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. İnsan için övünülecek bir şey varsa Müslüman olmasıdır. Eksikleriyle, evet hata günahlarıyla beraber. Bunun dışında şöyle güzelim, böyle yakışıklıyım, böyle zenginim, çok maharetliyim, çok okudum, çok yazdım, çok gezdim demenin bir anlamı yoktur. Eğer Allah Teala'ya samimi olarak inanmıyor ve elden geldiğince yapmamız gerekenleri yapmıyorsak. Ve son olarak şunu da hatırlayalım hep beraber. Kalabalığa uymak diye bir tabir de var, değil mi? Mesela bize bir şey söylendiği zaman, İbrahim niye böyle bir şey yapıyorsun? Diyorum ki, ama onlar da şöyle yapıyor, bunlar da böyle yapıyor. Yani toplumun geneli, ekseriyeti, çoğunluğu ne yapıyorsa sanki doğruymuş gibi anlıyoruz. Halbuki yaratılan insanların çoğunluğunun cehennemde olacağı zaten aktarılıyor. Bu ne demektir? Güzelim koyunlar vardır, koyun sürüleri. Bilmiyorum, hiç izlediniz mi? Bir belgeselde izlemiştim. Araştırıyorlar, koyun sürüsünden bir hayli eksik. Sonra bakıyorlar ki bir tanesinin ayağı kayıyor, neredeyse uçurum gibi olan bir yerden düşüyor. Onun arkasından da aynı yoldan ilerleyen diğer koyunlar da düşüyorlar. O oradan gidiyor diye onların da ayağı takılıyor. Sonra belgeselde bunu araştırdıktan sonra teste tabi tutuyorlar. Gerçekten böyle bir şey var mı diye koyunları besliyorlar. Bir süre beraberler. Sonra aradan bazı koyunları farklı yerlere yönlendiriyorlar. Bu sefer koyunlar ikiye ayrılıyor. Ve sonra şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkıyor. Öndeki koyun takip ediliyor, onun başına gelen, onu takip edenlerin başına da geliyor. İşte bir örnek. Hasılı, kimin ardından gidiyoruz? Hangi sürüye dahiliz? Biz kimlere öncülük ediyoruz? Benim gittiğim yol neresi? Bu yolun sonu nereye çıkar? Şöyle kendi kendime eğri oturup doğru konuşarak derler ya, düşündüğüm zaman şu anki gidişatım nereye doğru? Elbette bilemem, cennet veya cehennemlik miyim? Ama gidişata göre yönüm ne taraf? İzlediğim, dinlediğim, takip ettiğim, destek verdiğim, arkalarından koştuğum, görmeden edemediğim insanlar kimlerden oluşuyor ve bana neyi anlatıyorlar? Dostum, arkadaşım veya ardından gittiğim insanlar baktığın zaman sana neyi hatırlatıyorlar? Onlara baktığın zaman, onun sesini dinlediğin zaman sana nasıl bir duygu veriyor? Nefsinin hoşuna mı gidiyor, gitmiyor mu? İyilik mi, kötülük mü? Ahireti unutup dünyaya dalmak mı, yoksa dengeli gidebilmek mi? İşte karar bizim. Acizane, hem konuşan şu kardeşiniz konuştuklarını kendine anlatıyor, sonra siz kıymetli dinleyenlerine anlatıyor. Unutmayalım, anlatan anlatılanlardan bu konularda daha başarılı değildir. Böylelikle geldik bir programımızın daha sonuna.
Yüce Rabbimden Celle Celaluhu hem kendim hem sizler için mağfiret niyaz ediyorum. Eğer anlattıklarım şu yarım saat içerisinde hakikate yakın olmuşsa biliniz bu Allah Teala'nın lütfuyla ve vermesiyledir. Eğer hata ettiysem bu kendi nefsimdendir. Benim cehaletimdendir, belki de şeytanın vesvesesindendir. Dolayısıyla siz kardeşlerime öğüt verip de kendimi unutmaktan da kendime bu öğütleri verememekten de Allah Teala'ya sığınırım. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının bir sonraki bölümünde buluşmak ümidiyle eleştiri, öneri, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs'e sırruhu.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.